0: Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlar ona manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
3: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

0: What?
1: Die besten Hip-Hop- und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan.
3: Bölüm gelir on.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lunzig. Almanya'dan kırmızı elma. 2,5 kilo XXL sadece 2,22 €. Veya paprika mix. 1 kilo XXL. Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discount'a. Retail Award galibi. Lidl Lunzig.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise. Das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: XL sadece 2,22 €. Veya Paprika Mix 1 kilo XXL Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discount'a Retail Award galibi. Lidl Lonsay.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Merz openly criticized Donald Trump over Iran right now.
2: Bei Nativen ist es ja immer so eine Sache.
3: Die Rede German Chancellor Friedrich Merz offering a strong rebuke of the Trump administration.
4: Talking a little bit about Iran today, and he's been helping us out. You've been very nice.
5: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü söyledi. Kuzey Vestfalya'nın Marsberg bölgesinde öğrencilerle bir etkinlikte bir araya gelen Başbakan Merz, İran savaşını sert ifadelerle eleştirdi, Amerika'yı bir stratejisi olmamakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tarafından aşağılandığını savunan Merz, İranlıların beklenenden daha güçlü olduğunu ve Amerikalıların müzakerelerde, görüşmelerde ikna edici bir stratejiye sahip olmadığını ifade etti.
6: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen, 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
5: Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamalarına Washington merkezi Beyaz Saray'dan cevap gecikmedi. ABD Başkanı Trump, Merz'i İran Savaşı ile ilgili eleştirilerin nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Trump kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarında Merz'in ne hakkında konuştuğunu tam olarak bilmediğini öne sürdü. Ayrıca Merz'i İran'ın nükleer silaha sahip olmasına göz yummakla suçladı.
7: Today President Trump fired back on his Truth Social platform. Trump wrote, "The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it's okay for Iran to have a nuclear weapon. He doesn't know what he's talking about. If Iran had a nuclear weapon, the whole world would be held hostage."
5: Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden ateşkes süreciyle bölgede silahlar susarken tehditvari açıklamalarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu sefer hedefinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz vardı. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Değerli Hamburglu dinleyicilerimiz, son teknoloji Teknisat DAB radyo çekilişimiz devam ediyor. Bize en sevdiğiniz şarkıyı söyleyerek bu çekilişe siz de katılabilirsiniz. Ve 200 adet Teknisat DAB radyodan birini siz kazanabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkıyı merak ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Hamburg sokaklarındaki afişlerimizi bulmak ve QR kodu taratıp en sevdiğiniz şarkıyı bize göndermek. Peki Metropol FM afişlerimizi nerede bulabilirsiniz? Altona, Billstedt, Eimsbüttel, Hammerbrook, Harburg, Fiddle, Wilhelmsburg semtlerinde Metropol FM afişlerini bulabilirsiniz. Metropol FM'i 7/24 kesintisiz en yüksek kalitede dinlemek istiyorsanız siz de bu çekilişe katılın ve DAB

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Günaydın. Neşeli Saatler programımız başlıyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Ben Ayşe Cemre. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve tabii ki zapsak zapsak çalışanlar, en büyük kolaylar sizlere gelsin. Nasıl geçti haftanız? Umarım güzel geçmiştir. 1 Mayıs'ı da geride bıraktık. Umarım 1 Mayıs'ınızı da güzel geçirmişsiniz. Ben başkent Berlin'deydim ve biliyorsunuz burada sabaha kadar eylem mi ararsın, olay mı ararsın, eğlence mi ararsın, her şey vardı. Neler gördüm neler. Yani aslında neler görmediğimi anlatsam daha kolay anlatabilirdim. Peki siz ne yaptınız 1 Mayıs'ta? Yollayın gelsin. Her zaman olduğu gibi sizden gelen günaydın mesajlarını ve başınıza gelenleri okuyorum arkadaşlar. Bakalım bu hafta canın dinleyicimin başına ne gelmiş? Sezen Aksu ile başlayalım. Tatlı mı tatlı? Fındık fıstık niyetine mükemmel bir şarkı. Su nefes.

0: XL sadece 2,22 € veya Paprika Mix 1 kilo XXL Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discount'a Retail Award galibi. Lidl lohnt sich.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Mikrofona ben Ayşe Cemre. Evet. Hemen ilk mesajlar geldi. Bizi özlemedin mi? Tabii ki özledim arkadaşlar. Bir kere söylemeyi unutunca hemen yazıyorsunuz. Bir hafta boyunca çok özledim sizleri. Bir dinleyicimiz de diyor ki yalanım batsın. Aşk olsun, ne zaman yalan söyledim ben sizlere burada, kaç yıldır? 1 Mayıs'ta kalabalıktan eve 3 saat yürüdüm diyen dinleyicim var. Dedim kesin Berlin'de yaşanmıştır bu ve gerçekten de dün dinleyicim evine gidememiş ve arabayı da orada bırakmak zorunda kalmış. Ama arkadaş şimdi arabayla, yani Berlin'de 1 Mayıs denilince festival alanı oluyor zaten. Arabayla oraya gidilir, hatta araba oraya park edilir mi ya? Orada oturanlar arabasını çekerken sen nereden geldin? Şpanda odan mı geldin? Nereden geldin? Şimdi Almanya'da 1 Mayıs her zaman hareketli geçer. Ama bu yıl gözler biliyorsunuz tamamen Berlin'deydi. Kimse bu kadar kalabalık beklemiyordu. Resmi tatili fırsat bilen on binlerce insan sokaklara attı kendini. Parklar doldu, meydanlar doldu. Özellikle Kreuzberg'de adım atacak yer yoktu. Hatta durum öyle bir noktaya geldi ki bazı metro istasyonları kapatıldı. Ünlü Görlitzer Park, büyüklerimiz Görlitzer Park diyordu biliyorsunuz. Girişlerini bile güvenlik nedeniyle kapattılar biliyorsunuz. İnsanlar o kadar çok yoğun bir şekilde oradaydı ki. Yani biz zıplasalar Berlin'de Allah göstermesin ama hepimiz zıplardık, ben söyleyeyim. Sabah sendika yürüyüşleriyle başladı. Öğleden sonra rave protestoları başladı. Binlerce kişi kulüplerin kapanmasına, kira fiyatlarına ve otoyol projelerine karşı dans ederek protesto etti. Ama gecenin en büyük sürprizi Berlin'e rapçi İkimel oldu. Ücretsiz konser verdi arkadaşlar. Ve binlerce kişi Marienplatz'a akın etti ve çevredeki sokaklar dev parti alanına dönüştü. Ve Berlin'de 1 Mayıs artık bence turistik aktivite. Berlin'den fazla başka yerlerden gelen vardı. Sonra dinleyicim bana yazıyor, ben eve yürüyemedim. Pardon, yürümek zorunda kaldım. Arabayı da orada bıraktım. Sabah almış arabasını iyi ki. Hiçbir şey de olmamış. Maşallah diyelim valla. Ajda Pekkan olur ya.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Metropol FM. Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Deutschland Ticket 3. yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Deutschland Ticket 3 yaşına girdi, aylık fiyatı 63 euroya çıkmasına rağmen kullanıcı sayısı yaklaşık 15 milyona ulaştı. Ulaşım sektörü artan yakıt fiyatları nedeniyle daha fazla kişinin Deutschland Ticket'a yönelebileceğini düşünüyor. ABD, Almanya'dan 5000 askerini geri çekiyor. ABD, Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın talimatıyla çekilmenin 6 ile 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Karar, Donald Trump ile Friedrich Merz arasındaki son gerilimin ardından geldi. Trump, İran Savaşı ile ilgili eleştirileri nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'i sert sözlerle hedef almıştı. Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulama planı Brüksel'de tepki yarattı. Avrupa Birliği Komisyonu, ortak ticaret anlaşmasına aykırı adım atılması halinde Avrupa'nın çıkarlarını koruyacaklarını açıkladı. Alman otomotiv sektörü ise maliyetlerin ciddi biçimde artabileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı okul güvenliği için yeni adımlar hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerine yenilerinin ekleneceğini açıkladı. Tekin, okulda polis görevlendirilmesinin geçici bir tedbir olduğunu belirterek, görev alacak kişilerin özel eğitimli olması gerektiğini söyledi. Ara tatillerin yaz tatiline eklenmesi de gündemde. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben, Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Siyah Mecnun şarkısıyla günümüze eşlik ediyor.

Saatler programındasınız arkadaşlar. Metropol FM'desiniz, tüm zamanların en güzel ve gününüzün en yeni şarkılarıyla. Şimdi sizleri bir hayal edin. Kemerinizi bağlıyorsunuz ve eskiye gidiyoruz. İstediğiniz zamanı. Hangi zaman olurdu bu? Belki istediğiniz zamanı sizi götüremem ama 96 yılına götürüyorum arkadaş. Hazırsanız Serdar Ortaç.

0: Metropol FM Hamburg Etkinlikleri.
1: Hallo Hamburg, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Erlebe Cleopatra so nah wie nie zuvor mit Cleopatra, die immersive Ausstellung. 360-Grad-Projektion, VR und Hologramme holen dich direkt ins alte Ägypten. Groß, visuell, beeindruckend. Ab Samstag, den 2. Mai ab 10 Uhr in der Weidmannstraße 26, Halle 7 in Hamburg-Altona. Weiter geht es mit Musik und einer besonderen Geschichte. Das verrückte Hexenkonzert der Symphoniker Hamburg bringt Orchester und Fantasie zusammen. Ein Konzert, das anders ist als sonst, leicht verspielt und mit viel Bewegung. Am Sonntag, den 3. Mai ab 11 Uhr in der Leishalle Hamburg. Und jetzt ein Tipp, den man sich merken sollte. Die Aktion Der erste Donnerstag geht auf uns in der Hamburger Kunsthalle. Einfach reingehen, Kunst erleben und das kostenlos. Perfekt für einen spontanen Abend. Am Donnerstag, den 7. Mai von 18 bis 21 Uhr in der Hamburger Kunsthalle. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de. Und dort auf unserer neuen Webseite gibt's auch noch weitere spannende Beiträge rund um Musik, Gesellschaft und alles, was euch bewegt.
0: Metropol FM Hamburg etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Arkadaşlar, hani bizde UFO'yu gören masum köylüler var ya. Ha, işte onlardan İsviçre'de de var. İsviçre'de gece gökyüzüne bakan masum köylüler. Şimdi cuma gecesi saat 10'dan hemen sonra İsviçre'nin farklı bölgelerinde insanlar gökyüzünde garip bir ışık fark ediyor. Ya düşünsenize, önde parlak böyle bir nokta, arkasında uzun ışıklı bir kuyruk var. Böyle yavaş yavaş ilerliyor. Ne dersiniz? Vallahi ben de UFO derim. Sonra sanki bir anda patlayacakmış gibi parlıyor ve kayboluyor ortadan. Ne desin bu insanlar? Tabii ki UFO'dur. İnsanlar bir de paniğe kapılmış. Kimisi roket mi, kimisi meteor mu, hatta bazıları direkt uzaylılar geldi diye düşünmüş. Özellikle bir görgü tanığı diyor ki, hayatımda böyle bir şey görmedim. Ama olayın gerçek nedeni muhtemelen daha çok basit. Şimdi uzmanlara göre bu büyük ihtimalle SpaceX'in Falcon 9 roketinin ikinci aşaması ya da atmosfere girip yanan bir Starlink uydusu. Yani uzaylı istilası şimdiden ertelendi. Yani aslında yeniden atmosfere giren uydular bazen tam böyle görünüyor. Parlak, yavaş yavaş hareket ede ede ve sonunda parçalanarak kaybolan ışıklar. Yani siz de böyle bir şey görürseniz dersiniz, Ayşe Cemre demişti bu UFO değil. Kaybolunca UFO değilmiş. Ya da bizi mi kandırıyorlar ya? Ziyarete falan mı geliyorlar bunlar akrabalarını? Hangi taraf?

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Job Center gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşyot sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşyot sigortanızı yaptırın.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
3: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Kayahan anla halimden dedi. Hep birlikte Kayahan'ı anmış olduk bu vesileyle arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Ben Ayşe Cemre. Ya bir insanı itici bulmanız için ne yapmalı? Diyelim ki biriyle yeni tanıştınız ya da çoktandır tanışıyorsunuz. Ya bir hareket yaptı ve diyorsunuz ki ya tamam bitti bu insan ağzıyla kuş tutsa artık olmaz. Bu ne olmalı? Nasıl bir hareket olmalı? Yani soğuk ya da itici algılanabiliyorsunuz bazen. İyi bir insan olsanız dahil. Ve bunu araştırmışlar arkadaşlar. 5 şey var sizi itici gösteren. Birazdan onları size anlatacağım. Ama şöyle bir güzel şarkı dinleyelim. O sırada ben de sizden gelen yorumları okuyacağım. Bir insan ne yapmalı itici bulmanız için? Hareketleniyoruz. Pow! Sevemedim kara gözlüm.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Burak Bulut herkes gibi şarkısıyla günümüze eşlik ediyor.

0: Sana yenik düştü bu kalp.
1: Neşeli Saatler programının yepyeni bir saatine girdik arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz ve günaydın. Ya da tünaydın mı desem bilemedim, günaydın mesajları geliyor sizden. Günün sorusu: bir insandan tiksinmeniz için ya da gıcık kapmanız için nasıl bir hareket yapmalı ya da sergilemeli? Ne yapmalı? Ya bunu bile araştırmışlar biliyor musunuz? 5 hareket varmış. İnsanı kendinden tiksindirebiliyormuşsun. Bakalım sizler neler yazmışsınız? 1 eksim gibi olmalı. 2 eksim gibi olmalı. 3 eksim gibi olmalı. Nasıl bir eksmiş bu, aman Allah'ım. Düşman başına herhalde. Günaydın. Soru sorup sonra dinlemeyen insanlar. Aa bak, bu çok doğru. Karşıdaki insan yerine koymayanlar itici geliyor demiş. Hatta sen de hiç konuşmuyorsun diyorlar. E niye? Doğru. Melek. Çok doğru söyledin Melek'ciğim. Gelelim. Araştırmamız ne diyor? Şimdi bazen insan kötü biri olmasa bile küçük alışkanlıklar yüzünden soğuk ya da itici algılanabiliyor. Farkında bile olmadan. İlk etapta gerçekten dinlememek. Bunu dinleyicim biliyormuş zaten ya. Siz zaten araştırmacılardan önce biliyorsunuz bu olayları. Karşıdaki konuşurken sen kafadan böyle cevap hazırlıyorsun ya. Bu hemen anlaşılıyor. Bakışlardan ya da böyle biraz kafanı arkaya itmenden. İnsan beni dinlemiyor hissine kapılıyor. Sürekli konuyu kendine çekmek. Ay, hepimizin var etrafında böyle bir insan. Karşı taraf bir şey anlatıyor. Sen de ay ben de diyorsun. Geçen bunun benim kafam ağrıyor yarışmasına girmiştik. Yani ismini söylemeyeceğim ama benim bir kafam ağrıdı çok fena. Ay benim de. Ben galiba doktoru, ben gittim. Ya bir sus.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Değerli Hamburglu dinleyicilerimiz, son teknoloji Teknisat DAB radyo çekilişimiz devam ediyor. Bize en sevdiğiniz şarkıyı söyleyerek bu çekilişe siz de katılabilirsiniz. Ve 200 adet Teknisat DAB radyodan birini siz kazanabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkıyı merak ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Hamburg sokaklarındaki afişlerimizi bulmak ve QR kodu taratıp en sevdiğiniz şarkıyı bize göndermek. Peki Metropol FM afişlerimizi nerede bulabilirsiniz? Altona semtinde Çıtır Lahmacun Döner Company, Bilstedt semtinde ise Öncü ve İdil süpermarketler. Eimsbüttel semtinde ise Aydın Market'te afişlerimizi bulabilirsiniz. Metropol FM'i 7/24 kesintisiz en yüksek kalitede dinlemek istiyorsanız siz de bu çekilişe katılın ve DAB Radyo'dan birini siz kazanın. Detaylar ve anlık bilgiler için metropolfm.de'yi ziyaret

0: Çiftlik Lunzig. Almanya'dan kırmızı elma. 2,5 kilo XXL sadece 2,22 €. Veya paprika mix. 1 kilo XXL Almanya'nın en uygun fiyatına sadece 2,49 €. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discount'a Retail Award galibi. Lidl Lunzig.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Hip-hop. En iyi hip-hop şarkılar Metropol FM'de.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Haluk Levent, Elfida şarkısıyla günümüze eşlik ediyor arkadaşlar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Canım dinleyicim, bir soru soruyorum. Niye ortalığı karıştırıyorsunuz? Yani bir insanın sizi nasıl gıcık edebileceğini sordum. Yani ne yapması lazım? Nasıl bir hareketi olması gerek? Sizden direkt isimler, yok şudur, yok budurlar geldi. Ortalığı niye karıştırıyorsunuz? Hareketlerden bahsediyorum, kişilerden değil. Başımı niye belaya sokacaksınız? Biri yazmış baba tarafı akrabalarım. Diğeri demiş patronum. Bir şey yapmalarına gerek yok, varlıkları yeter. Eyvah eyvah, ortalık karışacak, ben söyleyeyim. Şimdi bazen insan kötü biri değil ama bazı küçük alışkanlıklar yüzünden soğuk ya da itici algılanabiliyor arkadaşlar. Ve bunu araştırmışlar. 5 yapılan hareketlerden. Ay ben de konuşamadım ha. Ya, anladınız ama değil mi beni? İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi bu 5 olay nedir? 1. Gerçekten dinlememek. 2. Sürekli konuyu kendine çekmek. 3. Beden dili uyumsuzluğu. Mesela ağzın dinliyorum diyor ama gözler telefonda ya da başka yerde. Ya bu çok itici bir etki bırakıyormuş arkadaşlar. Ve 4. Fark etmeden negatif olmak. Her şeye küçük küçük eleştiri, yorum. Sen normal konuştuğunu sanıyorsun ama karşı taraf bu hep negatif diye düşünüyor mesela. Ne dersen de. Ve 5. Orada olup aslında orada olmamak. Yani fiziksel olarak yanındasın ama zihnin başka yerde. Ve bu çok hissedilen şeylerden biri. Bu 5 şeyi yapıyorsanız karşıdaki kişiye fark etmeden, yani kendini fark etmeden itici gelebiliyormuşsun. Akrabaları, efendime söyleyeyim, başka insanları dışarı bırakıyoruz değil mi? Konu tamam inşallah. Teoman, Kupa Kızı ve Sinek Valesi farklı bir versiyon olmuş.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Deutschland Ticket 3. yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Deutschland Ticket 3 yaşına girdi, aylık fiyatı 63 euroya çıkmasına rağmen kullanıcı sayısı yaklaşık 15 milyona ulaştı. Ulaşım sektörü artan yakıt fiyatları nedeniyle daha fazla kişinin Deutschland Ticket'a yönelebileceğini düşünüyor. ABD, Almanya'dan 5000 askerini geri çekiyor. ABD, Almanya'daki yaklaşık 5000 askerini geri çekme kararı aldı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla çekilmenin 6 ile 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Karar, Donald Trump ile Friedrich Merz arasındaki son gerilimin ardından geldi. Trump, İran Savaşı ile ilgili eleştirileri nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'i sert sözlerle hedef almıştı. Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulama planı Brüksel'de tepki yarattı. Avrupa Birliği Komisyonu, ortak ticaret anlaşmasına aykırı adım atılması halinde Avrupa'nın çıkarlarını koruyacaklarını açıkladı. Alman otomotiv sektörü ise maliyetlerin ciddi biçimde artabileceği uyarısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı okul güvenliği için yeni adımlar hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerine yenilerinin ekleneceğini açıkladı. Tekin, okulda polis görevlendirilmesinin geçici bir tedbir olduğunu belirterek, görev alacak kişilerin özel eğitimli olması gerektiğini söyledi. Ara tatillerin yaz tatiline eklenmesi de gündemde. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Umut Kaya, Mor Yazma.

Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Mikrofonla ben Ayşe Cemre. En sinir bozucu insan tipini arıyoruz. Var mı arttıran? Gel vatandaş gel. Heute bin ich Montoya. Ayşe merhaba. En gıcık olduğum insan tiplemesi net sonradan görmelerdir. Kendilerini bir şey sanıyorlardır. Oysa ki şanstan dolayı böyle olmuşlardır diyor bir dinleyicim. Bakalım arttırabilenler var mı? Yollayın gelsin. Bir garip yolcuyum diyor Nilüfer radyolarınızda.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. 2 SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF 7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Bir devlet memuru tam 11 yıl boyunca sistemi kullanarak 1 milyon eurodan fazla parayı kendi hesabına aktardı. E sormazlar mı?
1: Paraları yedin dedi.
2: Peki sen iş milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yap?
0: Sormazlar mı arkadaş? Sen bu parayı sen ne yaptın? Şimdi iddiaya göre bu memur, bakın burası çok önemli, engelli bireylere verilen destek ödemeleri için sahte şirket kurdu. Sonra bu şirketler adına başvuru yaptı ve başvuruları yine kendisi onayladı. Yani sistemde hem başvuran kişi gibi davrandı hem de onaylayan kişi gibi. Ve bunu tam 11 yıl boyunca kimse fark etmedi. Ey devlet diye seslenmek istiyorum şimdi. Tam öyle bağıran dayılara benzedim. Ben 3 sent, bakın 3 sentten bahsediyorum. Vergiden, hani kesiliyor ya, 3 sent eksik diye benim posta kutuma mektup geliyor. Siz neredeydiniz? Anında hemen mektupları yolluyorsunuz. Bu adam 11 yıl boyunca kimse fark etmeden 1 milyon euroyu cukkulamış yani. Ya toplam vurgun 1 milyon euro üzerinde. Üstelik savunması da dikkat çekti. Mahkemede diyor ki bu parayı lüks için harcamadım. Otistik iki çocuğumla seyahat etmek için kullandım. Ama olayın en ilginç kısmı da bunca yıl üst yöneticiler hiçbir şeyi fark etmiyor. Yani skandal sadece yeni işe başlayan bir çalışanın şüpheli bir ödeme talebini fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Adresi kontrol ediyorlar. Ve şirket adresinde ne çıktı? Bir içecek marketi. Yani şimdi memur hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor ve devlet o 1 milyon euroyu da geri ödemesi bekleniyor.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Yürü ya kolum, bana dokunma.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da 1 Mayıs gösterilerine binlerce kişi katıldı. Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin Hamburg'daki 1 Mayıs büyük yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sendikalar adil ücret, güçlü toplu sözleşmeler ve sosyal devlete uygun politikalar talep etti. Polis gösterilerin genel olarak sakin geçtiğini açıkladı. Hamburg'da evsiz ölümlerinin sayım yöntemi tartışılıyor. Hamburg'da yılın ilk 3 ayında kamusal alanda 27 evsiz yaşamını yitirdi. Sosyal daire artık hastane ve yardım merkezlerindeki ölümleri saymayacağını açıkladı. Sosyal kuruluşlar ise bu yöntemin gerçek tabloyu gizlediğini söylüyor. U3 metro hattında Barmbek ile Munzburg arasındaki bölüm 11 Mayıs'ta kapanıyor. Çalışmalar 5 Temmuz'a kadar sürecek. Yaklaşık 110 yıllık hatta 12 köprü yenilenecek. Yolcular için otobüslerle yedek ulaşım sağlanacak. Seyahat süresinin yaklaşık 20 dakika uzaması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Neşeli Saatler programının yepyeni bir saatine girdiniz arkadaşlar. Ben Ayşe Cemre. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde dinlenenlere iyi dinlenmeler, hasta olanlara acil şifalar diliyorum ve tabii ki zamsak zamsak çalışanlar, en büyük kolaylar sizlere gelsin. Saate bakalım, 12.12'yi gösteriyor. Bir şey soracağım sizlere. Şu ana kadar ezberlediğiniz en ilginç şey neydi? Ya da en gereksiz de diyebiliriz. Merak ediyorum. Yollayın gelsin. Aklınızda, köşede, beyninizin köşesinde o ezberde oturan, saçma sapan, ya bu niye var dediğiniz şey nedir? Ben de Seda Sayan replikleri arkadaşlar. Hatta biraz daha sizlere ezberimde olan şeyi söyleyeceğim. Peki sizde ne? Hadise ve motive, labirent.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan kırmızı elma. 2,5 kilo XXL sadece 2,22 euro. Veya paprika mix. 1 kilo XXL. Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 2,49 euro. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discount'a. Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Der Steuerberater Emrullah Kılıç und Herr Tuncay Duran bieten professionelle Steuerberatung in Bremen und Hamburg an. Zum Leistungsspektrum gehören Buchführung, Lohnbuchhaltung sowie allgemeine Steuerberatung. Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer 0800 444 5959 oder im Internet unter emanet-steuerberatung.de.
3: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.

0: Metropol FM.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.
1: Ezberlediğiniz ya da ezberinizde olan en saçma şey nedir? Yollayın gelsin. Ayşe merhaba. Dedi ne haber? Dedim iyidir. Dedi dedi ne dedim? Aa, bende de var bu. Allah kahretmesin. Dedi ne dedi? Dedi ne dedi? Kim ne dedi? Kim ne dedi? Dedi. Bende de var bu. Ya bu niye benim ezberimde? Stuttgart'tan Sevinç. Sevinç'cim, I feel you. Aynı şey ezberimizde. Ayşe, senin ezberinde ne var diye merak edenler varmış aranızda. Seda Sayan. Başlayayım mı hazırsanız? Ben çocuğumun doğumundan sonra yemin ederim disipline girmiş bir kadın olarak sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sen bir, sana bir tavsiyem. Yazık, git o kıza sahip çık önce. Bir de bu vardı arkadaşlar, hatırlıyor musunuz?
2: Şimdi çorap, yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Ha, sen giyersin, giymezsin. Baldırı çıplak gezin. Beni öldürün. Ben çorap severim. Bu bir başka bir şeydir. Mesela kraliyet ailesinde
3: hep çorap
2: kuraldır.
1: Evet. Yani arkadaşlar, bu da ezberimde ya. Biri de hesap makinesi demiş. Abi, hesap makinesi nasıl kafanda ezberde oluyor? Bu ne ya? 1000 tane sayı yazmış sağ olsun dinleyicim, okuyamayacağım bir şekilde. Ama hesap makinesini ters döndürüp zelzele diye okunuyormuş. Aa, o sayılar mı aklında? Vallahi helal olsun. Orada okul zamanında ezberlemiş. Çok saçma bir hesap. Artı 3 yapmış, sayıları yazmış ve döndürünce de zelzele oluyormuş. Bir de leblebi vardı. Evet, şimdiye kadar ezberlediğiniz, aklınızda, köşenizde duran en saçma şey neydi? Yollayın gelsin.

0: Pol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Hande Yener ve Madrigal, Ego. Pau, Sevemedim Kara Gözlüm.
2: Aramıza kimse gelip girmesin.
1: Derya Ulu, Hani.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

kenarda köşede ezberlediğimiz, aklımızda olan ilginç şeyler nelerdir? İyi yayınlar Ayşe Hanım. İlkokuldayken öğretmenim bana 23 Nisan şarkısını şiir diye ezberletmişti. Sonra farkına vardı ki şarkıymış. Veysel yazmış Berlin'den. Merak ettim ya. 23 Nisan deyince ben o bir şarkı gibi. 23 Nisan kutlu. Bu nasıl şiir olarak duygu yüklü bir şekilde ezberledin? Hakikaten. Umarım şarkı versiyonunu da hemen kapabilmişsindir. Merhaba. Gudu gudu kelimesini... Ne gudu gudu mu? Ha gudu gudu muhabbet kuşuma bile öğrettim diyor sürekli. Beynimin köşesinde Nevil. Ah arkadaşlar. Bir de şey yazmış. İsmail YK'nın şarkıda konuştuğu partları ezberimde. Ay, bende de var ya. Çok fena. İstemeden bazen kafamızın bir köşesinde bir takım şeyler ezberimizde oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mantıklı bir şey ezberle deseler ezberlemem biliyor musunuz? Hep böyle lay lay lom işler ya. Hareketleniyoruz. Oh güneşli geldi. Gülşen yurtta aşk, cihanda aşk. Kıyım.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE. Sushi
4: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgiler.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Ajda Pekkan, Ayrılık Ateşi.

0: sürekli gezmek ve yeni yerler görmek istiyor musunuz? Yurt dışına çıkıp bir tatil yapmak istiyor musunuz? Kim istemez ki? Eminim istemeyenler de vardır aranızda. Var benim öyle tanıdığım. Evden çıkmak istemiyor. Pijama, terlik, yastık en sevdiği şeyler. Şimdi bilim insanları yaptığı araştırmalara göre bu isteğin sadece karakterli değil de kısmen genetik de olabilirmiş. Yani senin sürekli gezip başka yerler görmek istemen çok doğal bir şeymiş. Genetiğinde varmış. Birazdan detayları anlatacağım sizlere. Hem bahane olarak da kullanabilirsiniz. Benim gibi zırt pırt bir yerlere gitmek istiyorsanız ben artık bundan sonra bu bahaneyi kullanacağım. Genetiğimde var diyeceğim arkadaşlar. Detaylar birazdan sizlerle Göksel radyolarınızda olacak. Günün birinde şarkısıyla, ardından Gülben Ergensen şarkısıyla. Daha sonra da haberler gelecek. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Evet, sürekli gezmek isteyen arkadaşlar, başka bir ülke görmek isteyen, uzaklara gitmek isteyen arkadaşlar, bu aslında sizin karakteriniz değilmiş. Genlerinizle alakalıymış. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre bunun sebebi sadece karakter değil, biraz da genetik olabiliyormuş. Özellikle DRD4 adı verilen bir gen üzerinde duruluyor. Bu gen beynimizde merak, ödül hissi ve yeni şeyler deneme isteğini bağlıyormuş. Yani bazı insanlarda bu sistem biraz daha aktif çalışıyor olabilir. Bu da hadi yeni bir yer gidelim, sürekli keşfedelim hissini daha güçlü yapabiliyormuş. O yüzden canım dinleyicilerim, eğer siz gezmek, dolaşmak, başka bir ülke görmek istiyorsanız ve biri size diyorsa ya bu ne sürekli gezmek istiyorsun ya, bilin ki Ayşe Cemre söylemişti, genlerimle alakalı dersiniz ve konuyu kapatırsınız. Oldu, bitti.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da 1 Mayıs gösterilerine binlerce kişi katıldı. Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin Hamburg'daki 1 Mayıs büyük yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sendikalar adil ücret, güçlü toplu sözleşmeler ve sosyal devlete uygun politikalar talep etti. Polis gösterilerin genel olarak sakin geçtiğini açıkladı. Hamburg'da evsiz ölümlerinin sayım yöntemi tartışılıyor. Hamburg'da yılın ilk 3 ayında kamusal alanda 27 evsiz yaşamını yitirdi. Sosyal daire artık hastane ve yardım merkezlerindeki ölümleri saymayacağını açıkladı. Sosyal kuruluşlar ise bu yöntemin gerçek tabloyu gizlediğini söylüyor. U3 metro hattında Barmbek ile Munzburg arasındaki bölüm 11 Mayıs'ta kapanıyor. Çalışmalar 5 Temmuz'a kadar sürecek. Yaklaşık 110 yıllık hatta 12 köprü yenilenecek. Yolcular için otobüslerle yedek ulaşım sağlanacak. Seyahat süresinin yaklaşık 20 dakika uzaması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Değerli Hamburglu dinleyicilerimiz, son teknoloji Teknisat DAB radyo çekilişimiz devam ediyor. Bize en sevdiğiniz şarkıyı söyleyerek bu çekilişe siz de katılabilirsiniz. Ve 200 adet Teknisat DAB radyodan birini siz kazanabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkıyı merak ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Hamburg sokaklarındaki afişlerimizi bulmak ve QR kodu taratıp en sevdiğiniz şarkıyı bize göndermek. Peki Metropol FM afişlerimizi nerede bulabilirsiniz? Hamburg semtinde Onur Market, Lavaş Restoran, Mist Antoni. Fedel semtinde Hansemarkt. Wilhelmsburg semtinde ise Emekmarkt ve Döner Point'te Metropol FM afişlerini bulabilirsiniz. Metropol FM'i 7/24 kesintisiz en yüksek kalitede dinlemek istiyorsanız siz de bu çekilişe katılın ve DAB Radyo'dan birini siz kazanın. Detaylar ve anlık bilgiler için metropolfm.de'yi ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Metropol FM.
2: Arkadaşlar sonunda doğru hava. Resmen yaz moduna giriyoruz. Almanya'da cuma gününden itibaren gökyüzü neredeyse tamamen açık olacak. Bol güneş var, sıcaklıklar 16 ve 27 derece arasında değişecek. Bugün doğu ve güneydoğuda güneş tam gaz devam ediyor. Ama batı ve kuzeybatıda işler biraz karışıyor. Öğleden sonra yer yer sağanak yağış ve gök görüntülü fırtınalar bekleniyor. Sıcaklık da 28 dereceye kadar çıkabilir. Pazar günü bazı bölgelerde güneş yüzünü göstermeye devam edecek ama özellikle kuzeybatıda yağmur ve fırtına ihtimali de yüksek. Asıl dikkat edilmesi gereken konu şu. Bakın o kadar karışık ki. Alman Meteoroloji Dairesi orman yangını tehlikesine karşı şimdiden uyarı yaptı. Özellikle bugün Almanya'nın doğusunda risk daha yüksek. Yetkililer diyor ki kuru toprak, artan sıcaklık ve hafta sonu doğaya akın eden insanlar tek bir kıvılcım bile büyük yangına neden olabilir. Yani mangal yapacaksanız bugün, ki yapacak çok dinleyicim var biliyorum. Sigara izmariti atarken ya da aracınızın kuru otları üstüne park ederken ekstra dikkat edelim. Hava güzel diye rahatlamayalım arkadaşlar. Yani bazen büyük risk güneşli havalarda geliyor. O yüzden bugünün tanını güzelce ve sakince çıkarın. Tarkan dönmüyor giden.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde. Sushi
2: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
3: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Arkadaşlar şimdi bizim yemeklerimizi çalıyorlar. Buna alışmadık tabii ki. Yeter diyoruz, sürekli yemeklerimizi çalıyorlar, ismini değiştiriyorlar. Ve şimdi de dönere KFC el attı. Şimdi KFC Almanya menüsünde Crispy Kebab diye döner ürünü eklendi. Ama Almanya'daki Crispy Kebab isimli yerel döner zinciri hemen itiraz etti. Çünkü bu isim zaten onlara ait. 17 şubelik döner zinciri diyor ki müşteri bizi KFC ile bağlantılı sanabilir. Yani haklılar tabii. Şimdi anlaşmazlarsa KFC ürünü menüden kaldıracak. Merak ediyorum ya, bizim dönerimizi ne hale getirdiler? Yok mangolu yaptılar. Efendime söyleyeyim burritolu yaptılar. Yok şu soslu bu soslu, bizim dönerimizi ne hale getirdiler? Sonra Alman arkadaşlarım geliyor ki döner Alman. Pardon? Dönerin neresi Alman? Yani ne alaka? Nasıl böyle bir şeye bir kanıtını varabiliyorsunuz? Beğendiğin şeye bizim, beğenmediğin şey bizim değil. Oldu. Valla döneri verecek de değilim arkadaşlar. Zaten yok caciki caciki diye. Birçok şeyi tatiki yazıyorlar bile. Türk restoranlarında da gördüm mesela. Sinirim bozuldu. Döneri de ben veremem. Hiç kimse kusura bakmasın. Döner Alman yemeği değildir. Türkiye'den gelen bir yemektir. Bitti gitti. Bakalım bu fast food zinciri KFC ürünü menüden kaldıracak mı? Merakla bekliyorum. Dönerimizi döner kalsın ya. Bırakın artık. Uğraşmayın bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Canım döner çekti ya. Eskilere gidiyoruz. Hazır mısınız? Mustafa Sandal, Araba. 90'ların o ikonik şarkısı.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Evet, 90'lılarla devam ediyoruz arkadaşlar. Ama 90'lıların yeni versiyonu. Hazır mısınız? Sakileş.

Neşeli Saatler programındasınız arkadaşlar. Tüm zamanların en güzel bir günümüzün en yeni şarkılarıyla. Ya geçtiğimiz günlerde dev bir kara para aklama ağına operasyon düzenlendi ve olay düşündüğünüzden de çok daha büyük. Yani adım attığın yerde acaba para mı aklanıyor diye düşünebilirsiniz. Özellikle Almanya'nın büyük şehrinde Berlin'de yaşıyorsanız veya Kuzey Renvestfalya. Çünkü Hessen, Kuzey Renvestfalya ve Berlin dahi birçok noktada aynı anda baskın yapıldı. Sadece Almanya'da değil, Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında da operasyon vardı. Yani toplam 20'den fazla ev ve iş yeri arandı ve baskınlarda ele geçirdikleri şeylere dikkat çekici buldum ben. Tabii ki nakit para, lüks saatler, 3 pahalı araç, çok sayıda dijital materyal ve toplam 1.2 milyon euro. Ama olay sadece kara para aklama değil. Şimdi operasyon sırasında yaklaşık 50 kilo kenevir ve hasat edilmiş esrar da bulundu. Soruşturma aslında 2020'den beri Avrupa Birliği düzeyinde yürütülüyordu ve yetkililere göre şüpheliler Çin bağlantılı, bakın Çin de çıktığı için de Çin bağlantılı karmaşık bir şirket ağı üzerinden milyonlarca euro sistemi için içine sokup aklamaya çalıştı. Yani dışarıdan normal ticaret gibi görünen sistemin arkasında dev bir suç ağı olduğu düşünülüyordu ve şimdi herkes şu soruyu soruyor. Yani bu ağın başka hangi ülkelere bağlı olduğunu. Ya inanılır gibi değil. Düşünsene bir yere gidiyorsunuz. Belki sevdiğiniz bir kafeye ya da sevdiğiniz bir kıyafet mağazası ve bu gibi kötü olayları düşünmeme ihtimaliniz yok. Çünkü o kadar çok dükkan varmış ki özellikle Berlin'de inanılır gibi değil. Murda ve Hadise. Ay şimdi bu şarkıyla kendinizi bir beach club'da hayal edin. Elinizde soğuk bir içeceğiniz var. Püfür püfür esiyor. Deniz kenarı.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Aracınız sizin için ne kadar değerliyse doğru sigortada o kadar önemlidir. Kaza, hasar, hırsızlık ne olursa olsun yanınızdayız. Kasko ve trafik sigortasında size en uygun fiyatları sunuyoruz. Ayrıca bizimle aracınız tüm Türkiye'de sigortalıdır.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay.de.

Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

büyük usta Cem Karaca'yı bu vesileyle anmış olalım arkadaşlar. Ruhu şad olsun. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel bir günümüzün en iyi şarkılarıyla mikrofonda ben Ayşe, Cemre ve güzel şarkılarla, kalite kokan şarkılarla demek istiyorum. Çünkü artık ben şarkı yaptım, ben şarkıcıyım diye gezinen o kadar çok insan var ki, oysa ki yapay zeka ile şarkı yapıyorlar. Yani gerçek duyguyu aktarabilen kaliteli şarkılarla devam ediyoruz. Haluk Levent, Çemberimde Gül Oya, Türk halk müziğinin en bilinen ve en duygulu eserlerinden biri.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Metropol FM.
2: Selamlar, sevgiler, sevgili dinleyenler. Metropol FM'de şahane bir hafta sonu yayınından hepinize merhabalar. Tarihlerimiz 2 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz 14.10'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 4 saat sürecek olan Süper Cumartesi programına başlıyoruz. Stüdyomuzdan evlerinize, arabalarınızdan misafir olmaya geldik. Çaylar taze, frekanslar bizdeyse. Hemen hepimizin kanayan yarası olan bir haberle yayınımın açılışını yapmak istiyorum. Dostlar, biliyorsunuz şu an Berlin'de ev bulmak mucize ve o bulunan evin uçuk kirasını ödemek ise tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Küçücük dökülen evlere utanmadan servet isteyenler var ve sıkı durun, tabii ki Berlin yönetimi sonunda bu fırsatçılığa da dur demeye hazırlanıyor. Habere göre yakında Berlin sokaklarında kira polisleri görebiliriz. Haberin detaylarını bu yayın saatimiz içerisinde paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bir eve 100 kişinin baktığı kira kuyrukları oluşuyor Berlin'de. Sizlerin de deneyimleri elbette vardır ve sizlerin de deneyimlerinizi merakla bekliyorum. WhatsApp'ımızdan bize ulaşabilirsiniz, bize mesaj atabilirsiniz, arayabilirsiniz. Canlı yayında deneyimlerinizi paylaşıyor olursunuz. Ama tabii ki Metropol FM'de her zaman tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları da sizlerle beraber olmaya devam edecek. İlk şarkımız Sıla, Hayran diyecek. Sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da 1 Mayıs gösterilerine binlerce kişi katıldı. Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin Hamburg'daki 1 Mayıs büyük yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sendikalar adil ücret, güçlü toplu sözleşmeler ve sosyal devlete uygun politikalar talep etti. Polis gösterilerin genel olarak sakin geçtiğini açıkladı. Hamburg'da evsiz ölümlerinin sayım yöntemi tartışılıyor. Hamburg'da yılın ilk 3 ayında kamusal alanda 27 evsiz yaşamını yitirdi. Sosyal daire artık hastane ve yardım merkezlerindeki ölümleri saymayacağını açıkladı. Sosyal kuruluşlar ise bu yöntemin gerçek tabloyu gizlediğini söylüyor. U3 metro hattında Barmbek ile Munzburg arasındaki bölüm 11 Mayıs'ta kapanıyor. Çalışmalar 5 Temmuz'a kadar sürecek. Yaklaşık 110 yıllık hatta 12 köprü yenilenecek. Yolcular için otobüslerle yedek ulaşım sağlanacak. Seyahat süresinin yaklaşık 20 dakika uzaması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Çok çaldığımız ve beğenilen bir parça sizler için seçtim. Blokic, kusura bakma diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Değerli Hamburglu dinleyicilerimiz, son teknoloji Teknisat DAB radyo çekilişimiz devam ediyor. Bize en sevdiğiniz şarkıyı söyleyerek bu çekilişe siz de katılabilirsiniz. Ve 200 adet Teknisat DAB radyodan birini siz kazanabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkıyı merak ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Hamburg sokaklarındaki afişlerimizi bulmak ve QR kodu taratıp en sevdiğiniz şarkıyı bize göndermek. Peki Metropol FM afişlerimizi nerede bulabilirsiniz? Altona, Billstedt, Eimsbüttel, Hammerbrook, Harburg, Fiddle, Wilhelmsburg semtlerinde Metropol FM afişlerini bulabilirsiniz. Metropol FM'i 7/24 kesintisiz en yüksek kalitede dinlemek istiyorsanız siz de bu çekilişe katılın ve DAB radyodan birini siz kazanın. Detaylar ve anlık bilgiler için metropolfm.de'yi ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Der Steuerberater Emrullah Kılıç und Herr Tuncay Duran bieten professionelle Steuerberatung in Bremen und Hamburg an. Zum Leistungsspektrum gehören Buchführung, Lohnbuchhaltung sowie allgemeine Steuerberatung. Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer 0800 444 5959 oder im Internet unter emanet-steuerberatung.de. Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Senin frekansın. Metropol FM.
5: Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Hadise ve Motive, Küçük Bir Yol. Sakiler, Kış Güneşi.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Dostlar, biliyorsunuz şu an Berlin'de ev bulmak bir mucize ve o bulunan evin uçuk kirasını ödemek ise tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Ama Berlin'de Berlin yönetiminin bir çözümü var. Berlin sokaklarında artık kira polisleri göreceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Sadece asayişe veya trafiğe değil, kiralara da polis bakıyor olacak. Ve bu özel ekiplerin tek işi, yasal sınırları hiçe sayıp o fahiş uçuk kiraları isteyen ev sahiplerinin peşine düşmek olacak. Hani o işine gelirse kapıda bekleyen 10 kişi var diyerek, 10 kişi de bence 10 kişiden fazla diyelim, burnundan kıl aldırmayan ev sahipleri artık bunun hesabını kira polislerine verecek. İşte artık o kadar da rahat oturamayacaklar ve bu konuda kafalarına göre de karar veremeyecekler. Peki kira polisleri ne yapıyor? Kira polisleri bu fırsatçıların kapısına dayanıp bu astronomik rakamlar için ağır cezalar kesecekler değerli dinleyenler. Yıllardır bu şehrin kahrını çeken, o bitmek bilmeyen ev arama kuyruklarına perişan olan sizler için ya da bunun bu durumu yaşayanlar için ilaç gibi bir çözüm olduğunu ifade ediyor Berlin yönetimi. Bakalım bu kira polisleri gerçekten de amacına uygun çalışmalar yapabilecek mi? Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Ankara Ekoz, Beni Al Diye radyolarınızda.

Biliyorsunuz Türkiye'de birçok sanatçının içeri alındığı bir madde bağımlılığı ile ilgili operasyon gerçekleşti ve birçok sanatçı da bu noktada teste tabi tutuldu. Simge tabii ki bu testler sonucunda temiz çıktı ve temiz olduğu da yayınlandı. Kendi sanatıyla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Üzülmedin mi parçasıyla radyolarınızda.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada

0: yakın marketinizde.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Sevgili dostlar, sosyal medyada insanları güldüren ve şaşırtan bir benzerlik var. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Fas Sultanı Voley Yusuf arasındaki benzerlik iddiası görenleri şaşırttı. Yıl 1926, Paris'te çekilen görüntülerde bulunduğu iddia eden Fas Sultanı Voley Yusuf'un Cem Yılmaz'a olan benzerliğinin dikkat çektiği videolar sosyal medyada her yerde yayılmaya başladı. Magazin programlarında karşımıza gelmeye başladı. Viral hale gelen görüntülere Cem Yılmaz da tabii ki yerinde duramadı ve esprili bir yanıt verdi. Sosyal medyada yapay zeka ile yapılan bir karısını paylaşan ünlü komedyen, "Fas Prensi değilim, sadece 2 saatliğine oradaydım, bunlar oluyor ve yapılıyor" diyerek de benzerlik iddiasına gönderme yaptı ve takipçilerini de güldürdü. Yapay zeka ile birlikte gerçeğin görüntülerini ayırt edemeyeceğimiz kadar taklitlerinin yapıldığı bir dönem. Artık iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Sinan Akçil, Ece Mumay, Felaket parçasıyla radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla devam ediyorsunuz. Zaman hızla akıp geçiyor. Bu saatimizi de Neco ile kapatacağız. Seni bana katsam diyecek. Önümüzdeki saatte birlikteyiz. Hayatını boyar.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Selamlar sevgili dinleyenler. Metropol FM'de şahane bir hafta sonu yayınından hepinize kucak dolusu merhabalar. Tarihlerimiz 2 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz 15.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 4 saat süren Süper Cumartesi programının ikinci saatindeyiz. Ve Ferhat Göçer'le Düştüm Ben Yollara parçasıyla yayınımızın açılışını yaptık. Bu sefer düşen birileri var yollara, onlar da Amerikan askerleri. Biliyorsunuz dostlar, dünya siyaseti bazen ince hesapların yapıldığı bir satranç tahtası gibi, bazen de inanın bana mahalle kavgası tadında ilerliyor, hele de bu işleri başlatan Trump'sa. Olayın kahramanları tanıdık. Amerika'dan Donald Trump ve bizim buraların başbakanı Merz. Her şey birkaç gün önce, yani 27 Nisan'da başbakan Merz'in Trump'ı eleştirmesiyle başladı. Biliyorsunuz kendini aşırı derecede beğenmiş, her şeyin en doğrusunu yaptığını düşünen narsist bir başkandan bahsediyoruz. Eleştiri kabul etmiyor. Merz, İran'ın Pakistan'daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasını sağlayarak Amerika'yı küçük düşürdüğünü savundu Trump için ve Trump da hiç sözün altında kalmadı. 30 Nisan'da sosyal medyadan yapıştırdı cevabı ve diyor ki Merz başbakanlıkta korkunç bir iş çıkarıyor. Tabii ki Trump sadece sözde durmadı, bazı konularda eyleme geçti. Onları da yayın içinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Gerçekten de dünya mahallesinde kavgalar iyice kızışıyor ve detaylar ilerleyen saatlerde sizlerle beraber olacak. Amerika-Almanya ilişkileri kökten değişiyor. Pau gelecek, sevemedim kara gözlüm diyor. Sonrasında Mustafa haberlerde sizlerle beraber olacak.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da 1 Mayıs gösterilerine binlerce kişi katıldı. Almanya Sendikalar Birliği DGB'nin Hamburg'daki 1 Mayıs büyük yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Sendikalar adil ücret, güçlü toplu sözleşmeler ve sosyal devlete uygun politikalar talep etti. Polis gösterilerin genel olarak sakin geçtiğini açıkladı. Hamburg'da evsiz ölümlerinin sayım yöntemi tartışılıyor. Hamburg'da yılın ilk 3 ayında kamusal alanda 27 evsiz yaşamını yitirdi. Sosyal daire artık hastane ve yardım merkezlerindeki ölümleri saymayacağını açıkladı. Sosyal kuruluşlar ise bu yöntemin gerçek tabloyu gizlediğini söylüyor. U3 metro hattında Barmbek ile Munzburg arasındaki bölüm 11 Mayıs'ta kapanıyor. Çalışmalar 5 Temmuz'a kadar sürecek. Yaklaşık 110 yıllık hatta 12 köprü yenilenecek. Yolcular için otobüslerle yedek ulaşım sağlanacak. Seyahat süresinin yaklaşık 20 dakika uzaması bekleniyor. Değerli dinleyenler, Hamburg gündemiyle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.
2: En güzelden

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Mahalle kavgasında son durum. Mahallemizin kabadayısı Trump, Almanya Başbakanı Mersin açıklamaları sonrasında sinirlendi ve ona bir karşılık verdi sözel olarak, ama sadece bununla yetinmedi. Mers Başbakanlık'ta korkunç bir iş çıkarıyor açıklamasının hemen ardından bombayı patlattı. Bu sözlü atışmanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Almanya'da bundan tam 5000 askerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Düşünebiliyor musunuz? İki liderin karşılıklı inatlaşması ve sosyal medyadaki laf dalışı sanki iki gencin arasında bir tartışma oluyormuş gibi. Saniyeler içinde de binlerce askerin kıta değiştirmesi sürecinin başlaması. Siyasetin baş döndürücü yol, siyaset başımızı döndürecek düzeyde hızla ilerliyor. Biz en iyisi dünya dertlerini bu koca liderlere bırakıp stüdyomuzda güzel parçalarla yolculuğumuza devam edelim.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Magazin dünyasını meşgul eden bir aşk haberiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşıyor. Tabii ki acaba birisi müzisyen, birisi dizi sektöründen bir oyuncu, bunların ilişkileri reklam mı diye soranlar oluyor ama ünlü çiftin romantik yıl dönümü kutlaması sosyal medyada görenlerin beğenisini kazandı ve onların aşklarına inanmaya başladılar. Murat Dalkılıç, Kader diyor sizler için.

Çaylar tazelendi, kahveler yudumlanıyorsa bugün önüme düşen ve okuyunca yahu bu bizim aklımıza niye gelmedi dediğim tuhaf bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Olay İsviçre'de geçiyor. Hepimiz İsviçre'yi o saat gibi işleyen, kurallarıyla sıfır hatayla çalışan bürokrasisiyle biliyoruz. Öyle değil mi? Meğer o koca İsviçre sisteminde devasa bir yasal açık varmış ve uyanık bir genç adam da bunu bulmuş. Adam hiç üşenmemiş, tapu yasalarındaki ve arazi tescilindeki o incecik boşlukları kullanarak sahipsiz ne kadar toprak varsa uyanık toparlamış. Tamı tamına 148 tane araziyi tıkır tıkır kendi üzerine tescil ettirdikten sonra, tabii ki işin en komik yanı da şu, tapuları cebine koyduktan sonra çıkıp kendini resmen İsviçre kralı ilan etmiş. Düşünsenize, biz Berlin'de Münih'te iki göz odada bir kiralık ev bulacağız. Bunlar acaba arttı mı? Berlin'de kira polisi devreye gezecek diye konuşurken adam İsviçre'de tapuları toplayarak kendini kralı ilan ediyor.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Eskilere diyor, dönüyoruz ve Ajda Pekkan, Sana Ne, Kime Ne parçasıyla radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Bengü, karma parçasıyla radyolarınız olacak. Sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
4: Metropol FM'de en güzel

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Değerli dinleyenler, Sakiler Tarkan'a ait olan Kış Güneşi parçasıyla radyolarınızdaydı. Bir kurtuluş hikayesi var. Başrolde Timmy adında devasa bir kambur balina. Bu gariban Timmy bir şekilde yolunu kaybedip sığ sulara, yani hiç olmaması gereken yerlere sıkışıp kalmış. Tabi dev gibi bir balina öyle kucaklayıp denize atamazsın. Kurtarma ekipleri ve bütün dünya bu konuda harekete geçtiler. Timmy için özel bir mavna, yani dev bir taşıma gemisi ayarladılar ve o koca balinayı dikkatlice o mavnaya yükleyip açık denizlere doğru efsanevi yolculuğuna çıkardılar ve sonunda özgürlüğüne kavuştu. O uçsuz bucaksız okyanuslarda yolunu aldı ve kendi hayatına geri döndü. Keşke bütün bu insanlar aynı zamanda şu anda yaşanan yıkım için de aynı zamanda aynı hassasiyeti gösterebilseler diye açıklamalar yapılıyor. Bunun altına tabii ki hayvan sevmek, hayvanları kurtarmak, bunun için kolektif olarak harekete geçmek güzel ama dünyanın başka yerlerinde acı çeken sadece hayvanlar değil, insanlar da var. Belki de topluca bunlar için de bir şey yapmayı planlamak güzel olabilir.

Sözleri Hande Yener, Anıl Erdem, Cevizci, Goka ve Şanlı Akgün'e, bestesi Misha ve Goka'ya ait olan şarkı Ego gelecek şimdi. Ego video klibi Aytekin Yalçın'ın yönetmenliğinde Berlin'de çekildi ve Avrupalı Türk ekiplerinin ortak çalışması olan klipte Berlinli 20 kişilik genç bir oyuncu ekibi de rol aldı. Pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, rock grubu Madrigal'le Ego şarkısını bu saatimizin kapanışında sizler için seslendiriyor.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Selamlar sevgili dinleyenler. Metropol FM'de şahane bir cumartesi yayınından hepinize kucak dolusu merhabalar. Tarihlerimiz 2 Mayıs 2026'yı saatlerimiz 16.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Süper Cumartesi programımızın 3. saatini Tarkan Anılarla Yaşamak parçasıyla açtık. En güzel anılarımızın başında bence tatil anılarımız geliyor. Burnumda tütüyor şöyle şu deniz kokusu, o güzel hava, kumların üzerine yürümek. İnan başımı alıp gidesim var ama Almanya'da biliyorsunuz kağıt kürek işleri, sorumluluklar, onlar şunlar bunlar bizi bırakmıyor. Türkiye'de tatil planları yapanlara dikkat etmeleri gereken bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim uzmanları bas bas bağırıyor ve aynen şu ifadeyi kullanıyorlar. Bu yaz sıcaklık kıyameti kopacak. Evet, yanlış duymadınız. Kavurucu sıcaklar, rekor kıran dereceler derken yaz aylarında adeta fırının içine girecekmişiz. Bu uyarıda bulunuyorlar. Tatil planları yapanlar dikkatli olsunlar. Türkiye'nin hatta dünyanın en sıcak memleketinden çıkan Adanalı bir şarkıcıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Haluk Levent, Elfida parçasıyla radyolarınız olacak. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin divası Bülent Ersoy biliyorsunuz her yaptığıyla olay oluyor ve gündeme gelmeye devam ediyor. Öyle bir reklam anlaşmasına imza attı ki resmen magazin tarihine geçti. Biliyorsunuz divanın o ihtişamı, şıklığı, olayları, bakış açısı hep gündemdedir. Ancak bu sefer konu sadece o gösterişli kostümleri, makyajı değil, anlaşmasındaki o bol sıfırlı çek. Detaylar sır gibi saklansa da kulislerde konuşulanlara göre bu rakam Türkiye reklam sektörünün en büyük reklam anlaşmalarından birisi olarak düşünülüyor. Düşünsenize, aman kiralar attı, market alışverişi, ekonomik kriz, cart çurt derken diva tek bir imzayla yine kendi kurallarını yazdı. Ne diyelim, Bülent Ersoy'a da böylesi yakışıyor galiba. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Bülent Ersoy geliyor, Ümit Hırsızı parçasıyla radyolarınızda.

Efsane albüme efsane lansman. Sevinecek Karışık Kaset 2 albümünün lansmanında Volkswagen Arena'da 4000 hayranıyla buluştu. Sevinecek'le yolculuğumuza devam edeceğiz. Sefo ile birlikte sabrettim diyorlar.

Eskisinden daha çok canımı yakıyor. Türk müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, kariyerinde iz bırakan albümlerinden Kırık Kalpler'in 10. yılını özel bir projeyle kutluyor. Albümün vokal kayıtları için New York'ta Grammy ödüllü prodüktör Joel Hamilton ile çalışan, albümün prodüktörlüğünü de Emre Kulay'a teslim eden Sertab Erener, kayıt ve prodüksiyon sürecinde farklı disiplinlerden pek çok isimle bir araya gelmiş durumda. Sertab Erener albümle ilgili duygularını da şu sözlerle ifade ediyor. Zaman geçtikçe şarkılar eskimez, aslında olgunlaşırlarmış. İnsanlar gibi şarkılar da yaş aldıkça daha derin ve daha anlamlı bir hal alıyor. İtiraf etmeliyim ki söylerken şarkılar eskisinden çok daha fazla canımı yaktı açıklamalarında bulundu. Sertab Erener'in sevilen hareketli güzel bir parçasıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Sizler için Rengarenk diyecek.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Zeynep Bastık misafir dedi, o gün şanlı soy saydım diyecek. Hemen sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Değerli Hamburglu dinleyicilerimiz, son teknoloji Teknisat DAB radyo çekilişimiz devam ediyor.

0: afişlerimizi bulmak ve QR kodu taratıp en sevdiğiniz şarkıyı bize göndermek. Peki Metropol FM afişlerimizi nerede bulabilirsiniz? Altona semtinde Çıtır Lahmacun Döner Company, Bilstedt semtinde ise Öncü ve İdil süpermarketlerde. Eimsbüttel semtinde ise Aydın Market'te afişlerimizi bulabilirsiniz. Metropol FM'i 7/24 kesintisiz en yüksek kalitede dinlemek istiyorsanız siz de bu çekilişe katılın ve DAB Radyo'dan birini siz kazanın. Detaylar ve anlık bilgiler için metropolfm.de'yi ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
2: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
3: Her şeyi tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
5: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
6: Metropol FM.
7: Senin radyon.
5: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.

Değerli dostlar, dünya şu anda Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın dünyaya yağdırdığı vergilerle ya da gümrük vergilerindeki yükseltmelerle sarsılırken Almanya'dan enteresan bir şeker vergisi planı, alkol ve tütüne de zam konusu gündemde. Almanya'da hükümet 2027 bütçesi kapsamında şeker vergisi, alkol ve tütün zamlarıyla yeni mali önlemleri değerlendirmeye başladı. Şeker vergisi de nereden çıktı diye sorabilirsiniz ama özellikle kola ve limonata gibi şekerli içecekler için kademeli vergilendirme sistemi önerilmişti ve bu da devreye girecek gibi görünüyor. Şekeri bırakmak isteyenler için, şekeri gıdalarında azaltmak isteyenler için iyi bir haber diyebiliriz aslında. Çünkü şeker gerçekten de sağlığa zararlı. Kiloyla mücadele eden insanlar için bu vergi iyi bir uyarı olabilir.

0: در بدر.
1: Tüm zamanların en güzel günümüzün şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Bu saatimizi Neco ile kapatıyoruz. Önümüzdeki saatte birlikteyiz. Ve sen...

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Selamlar sevgili dinleyenler. Metropol FM'de şahane bir cumartesi yayınından hepinize kucak dolusu merhabalar. Tarihlerimiz 2 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz 17.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda İşberk. Stüdyomuzdan evlerinize, arabalarınıza misafir olmaya tam gaz devam ediyorum. Biliyorsunuzdur dostlar, sinemayı, konuşmayı, o dev perdedeki hikayelerin bizim hayatımıza yansıyan kısımlarını incelemeyi çok seviyorum. Benim için filmler sadece vakit geçirmek değil, kahramanın yolculuğunu anlamak, içimizdeki o farklı dünyaları keşfetmek ve onları beyaz perdede görmek demek aslında. Ve bugün sizlere acaba hafta sonunda hangi filmi izlesek diye soruyorsanız birkaç tane tavsiyem olacak. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

Gerçek adı Ayhan Ulu olan Ege Üniversitesi Konservatuarı mezunu Türk pop ve roman müziği sanatçısı, piyanist Ayhan Ulu aslında gerçek adı ama biz onu kısaltılmış versiyonuyla Pavo olarak tanıyoruz. Özellikle Sebastian ve Ego gibi şarkılarıyla da tanınan sanatçı sizler için Metropol FM'de Sevemedim Kara Gözlüm parçasıyla yer alacak. Sonrasında kısacık bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: her tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Hafta sonu geldi, çocuklarımızı alıp ne izlesek diye soranlara Super Mario beyaz perdede. Super Mario'nun 6 yaş üzerindeki çocuklar için uygun bir animasyon filmi. Super Mario Galaxy filmi bu kez Mantar Krallığı'nın sınırlarını aşarak yıldızlar arasında büyük bir maceraya atılan Mario'nun hikayesini konu ediniyor. Mario, Luigi ve dostları farklı galaksilere uzanan bu yolculukla birbirinden ilginç gezegenleri keşfederken yeni müttefiklerle tanışıyorlar. Ancak bu keşif aynı zamanda evrenin dengesini tehdit eden büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çocuklarımızı alıp izlemek istiyoruz diyorsanız Super Mario oyunundan da biliyorsunuz. Super Mario izlemeye değer ve beyaz perdede yerini almış olan güzel bir animasyon filmi.

Evet, hafta sonu geldi ve bir şeyler izlemek istiyorum ama bu sefer tek başıma izlemek istiyorum diyorsanız eğer çoluğu çocuğu bırakıp 20 Mart 2026 tarihinde vizyona giren Kurtuluş Projesi izlemeye değer güzel bir sinema filmi. Ben de dün sinemada izledim. Kurtuluş Projesi dünyayı kurtarmak gibi zor bir görevi olan bir öğretmenin hikayesini konu ediniyor. Fen bilgisi öğretmeni Ryan Grace dünyadan ışık yılları uzaklıktaki bir uzay aracında uyandığında aslında hiçbir şey hatırlamaz. Ne kim olduğunu ne de oraya nasıl geldiğini bilmemektedir, ancak hafızası yavaş yavaş geri geldikçe aslında insanlık için kritik bir görev için görevlendirildiğinin farkına varır. Grace, dünyayı kurtarabilmek için bilimsel zekasına ve yaratıcılığına ve alışılmadık çözümler bulma yeteneğine, yani kendine inanmak zorundadır.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Doğukan Manço, Emre Altuğ, Zalim Sultan dedi ve Barış Manço ben bilirim diyecek.

Çodur ve İrem Derici yıkılana kadar parçasıyla radyolarınızdaydı. Mustafa Ceceli de sevilen güzel bir parçasıyla, ille de aşk parçasıyla radyolarınızda olacak. Sizler için özellikle seçtim. Benden sizlere gelsin. Sonrasında bir reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM. Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Değerli Hamburglu dinleyicilerimiz, son teknoloji Teknisat DAB radyo çekilişimiz devam ediyor. Bize en sevdiğiniz şarkıyı söyleyerek bu çekilişe siz de katılabilirsiniz. Ve 200 adet Teknisat DAB radyodan birini siz kazanabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkıyı merak ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Hamburg sokaklarındaki afişlerimizi bulmak ve QR kodu taratıp en sevdiğiniz şarkıyı bize göndermek. Peki Metropol FM afişlerimizi nerede bulabilirsiniz? Hamburg semtinde Onur Market, Lavaş Restoran, Miss Tantuni. Fedel semtinde Hansemarkt. Wilhelmsburg semtinde ise Emekmarkt ve Döner Point'te Metropol FM afişlerini bulabilirsiniz. Metropol FM'i 7/24 kesintisiz en yüksek kalitede dinlemek istiyorsanız siz de bu çekilişe katılın ve DAB Radyo'dan birini siz kazanın. Detaylar ve anlık bilgiler için metropolfm.de'yi ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Metropol FM.

Türkçe'de ağzı olan konuşuyor diye bir söz vardır. Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de sosyal medyada ağzı olanın konuştuğu, yorum yapanın kafasına göre yorumlar yaptığı bir dünya için tepkisini belirtiyor. Son olarak bir kullanıcının 50 yaş üstü kadınlar dışında Ferhat Göçer dinleyen var mı şekli yorumuna da kayıtsız kalmadı Göçer ve sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Ferhat Göçer, Düştüm Ben Yollara parçasıyla radyolarınızda olacak.

Zeynep Bastık bir daha dedi. Acaba Galatasaray bir daha şampiyon olacak mı? Büyük bir ihtimal bugün olacak gibi görünüyor. Samsun'daki mücadeleyi bakalım kim kazanacak? Şimdi olay böyle. Galatasaray olur ya berabere kalırsa, Fenerbahçe'de berabere kalırsa o zaman Galatasaray yine şampiyon oluyor. Galatasaray kaybederse, Fenerbahçe'de kaybederse o zaman Trabzon hafiften böyle matematiksel olarak yukarılara doğru çıkıyor ki Trabzon'un da kazanması gerekiyor. Yani böyle saç baş olacak. Gerçi bu beni ilgilendirmiyor. Kellikten dolayı. Saçı olanın saç baş yolduracak bir matematik hesabı arkadaşlar. Evet ve şimdi aynı zamanda bugün tabii ki bu canlı yayında golleri, şayet gol olacak olursa gollerin arasına bir de sizlere hiçbir yerde duymadığınız, bulamayacağınız parçaları da çalacağım. Muazzam parçalar çalacağım. Bunlardan bir tanesi şimdi geliyor. Hazır mısınız? 4, 3, 2, 1 and go! Geliyor.

0: Evet, para bizde dedi. En güzel roman havalarımızdan bir tanesini çaldım. Arayın şimdi beni 0-30-217-970-71. Bu akşamki maç ne olur? Arayın beni, tartışalım arkadaşlar. 45 dakikamız kaldı. 0-30-217-970-71 telefon numaram. Bu arada Fadim, Galatasaray 3-1 alacak diye bir not göndermiş bize. Bir diğer dinleyicimiz ise Şeymur. Şeymur da diyor ki, bakayım ne diyor. Selam diyor. Yaylaları çal. Tamam, oldu. Hiç çalar mısın? Acaba mümkün mü falan. Yaylaları çal. Şimdi ben hafta sonu arkadaş, daha doğrusu cuma günü dedim ki, ben ezilmekten hoşlanıyorum kimi zaman dedim. Ama bu fazla ezmeye başladı. Eyvallah deyip de bir tane de fotoğraf göndermiş bize. Eyvallah abicimiz. Evet, bu akşamki Galatasaray maçı ne olur? Galatasaray Samsunspor maçı yaklaşık bir 45 dakika sonra maç başlayacak. Aynı zamanda Instagram sayfamıza da girdiğiniz zaman orada tahminde bulunabilirsiniz. Bu doğru tahminde bulunanlar arasında bir çekiliş yapacağız ve o çekilişi kazanan bir kişi Güldür Güldür'ün Avrupa turnesindeki hem Mannheim ya da Berlin gösteriler için bilet kazanabilecek. Yapmanız gereken tek şey sosyal medyada Instagram adresimize girmeniz olacaktır. Oraya girdikten sonra da tabii ki telefon geliyor. Yok, telefonu almıyorum. Rahat bırakın beni. Çalışıyoruz 2000 hafta abayt. Burada doğru tahminde bulunanlara dediğim gibi bu biletleri kazandıracağız. Evet, ve şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra Ezel'le ilerleyeceğiz. Ağla diyecek Metropol FM'de. Rengarenk programı. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: kadar tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Evet, Rengarenk'tesiniz. Özel program bugün, bu akşam Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Başakşehirspor karşı karşıya geliyor. Ve şayet bugün Galatasaray kazanamayacak olursa, Fenerbahçe de kazanamayacak olursa, o zaman Galatasaray öyle de böyle de şampiyon oluyor. Bakalım, ben de sizlere böyle dakika dakika atılan gollerden sonra... Aynen böyle, bu şekilde ilk önce bu ses çıkacak. Acaba golü kim attı diye merak edeceksiniz. Ondan sonra tabii ki ben de sizlere kimin gol attığını ve kimin gol yediğini söyleyeceğim. Burada bir dinleyicim diyor ki, iyi yayınlar Samsung. Yani bu telefon markasını yazmış. Samsung Spor kazanacak diyor. Samsung Spor 3, iPhone 1. Evet, Samsung Spor 3-1 kazanacak diye bir tahmin yürütmüş. Bir diğer dinleyicim ise Galatasaray her zaman bizim gönlümüzün şampiyonu. Ulya Stuttgart'tan yazmış. Var mı sizin bir tahmininiz? Arayın beni, 0-32-117-970-71, dedikodu yapalım. 0-32-117-970-71. Sallamak bedava. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
1: Merhaba, ben Fenerbahçeli Hakan, sevgili Hakan.
0: Merhabalar, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim.
0: Maç tahminin nedir?
1: Fener yener Galatasaray'da yener, Galatasaray şampiyon olur.
0: Öyle diyorsun öyle mi? Bir Fenerbahçeli olarak Fener deyince Galatasaray'da yenecek,
1: yani
0: anlaşılır.
1: Yani işte bir de Ahmet Spor bugün şampiyon oldu, onu da tebrik
0: ederim. Evet, onu da tebrik ederim. Ahmet Spor'da Süper Lig'e çıktı. Seneler
1: evet,
0: sonra.
1: Çok teşekkürler, bir Diyarbakırlı olarak. Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar, Galatasaray'a da başarılar.
0: Çok teşekkür ederim adaşım. Sağ olasın. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Birazın. Evet, aynı zamanda Erzurumspor'da da ki daha öncesinde, bir iki hafta öncesinde birinci lige çıkmayı garanti etmişti ve Ahmet Spor'a da buradan tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet, ve yazın bana. Aynı zamanda tabii ki güldür güldüre bilet kazanmak istiyorsanız sosyal medyamızda, daha doğrusu Instagram adresimizde Metropol FM'e girdiğin zaman orada maçın tahmin edenler, doğru tahmin edenler arasında yapılacak bir çekiliş sonrası iki tane bilet kazandıracağız. Girin oraya, Metropol FM'de girin orada, ondan sonra kutucuk var, kutucuya basıyorsun ve Galatasaray atıyorum 5, Samsunspor 7 diyorsun ve giriyorsun. Evet, şimdi sıra Kafa diyor. En güzel, en hareketli şarkılarımızla yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. 18.26 oldu saatlerimiz, yaklaşık bir yarım saatimiz var. Aynı zamanda bu program içerisinde hiçbir yerde duyamayacağınız, göremeyeceğiniz, yok Spotify'mış, oymuşum, nirgendwo. Burada dinleyeceğiniz muhteşem parçalarım olacak arkadaşlar. Ayrılmayın, rengarenktesiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofonla ben, alemin en kel DJ Hakan.

Artık göreceğiz bugün kafa nereye biz oraya. Heyecan Doruk'ta ve bekliyoruz, az kaldı. Yarım saat sonra bu heyecan verici mücadeleler ard ardına başlayacak. Hepsi de aynı anda olacak. Bütün startta aynı saatte veriliyor. Şimdi gül kokusu diyecek Burcu Güneş'le. İlerliyoruz. 18.29 oldu saatlerimiz.

Evet, rengarenk yumuz ile devam ediyor ve maç süresi yaklaşıyor. 18.35 oldu. Son 25 saniye, son 25 saniye sonra belki de bugün Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonu belirleyecek maçlara burada şahit olacağız. Seyredemeyenler, yolda olanlar için ben burada dakika dakika sizlere bu maçı, daha doğrusu tehlikeli atakları, kaçan penaltılar veya ona benzer şeyleri açıklayacağım. Ona göre hem Fenerbahçe'nin hem Trabzon'un hem de Galatasaray'ın maçları burada rengarenk programda biraz sonra başlayacak. Evet, onun yanı sıra dedim, biraz önce ne demiştim? Yine sıra dışı parçalar çalacağım, hiçbir yerde göremeyeceğiniz, duyamayacağınız bir dedim parçaları sizlere çalacağım. Bunlardan bir tanesi geliyor şimdi. Hoppa!

Evet. Güzel bir parçaydı. Kara Ferdi dillendirdi bu güzel şarkımızı. Ve şimdi Buray ve Teoman. Kupa kızı sinek valisi diyecek. Birazcık böyle hafiften ağırlaşalım. Bütün enerjimizi şimdi harcamayalım değil mi? Biraz sonra maçımız başlayacak. Müzik.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ve geldik yine müziklerimizin özel kısmına. Hiçbir yerde duyamayacağınız dediğim gibi şarkılar Rengarenk programında. Ve bir şarkı var ki of of muazzam manyak ya. Manyak bir şarkı yapmışlar. Yani bu Tarkan'ın şarkısını yollayabiliyorsunuz değil mi? Ama bu şarkıyı öyle bir yollamışlar ki...

Nasıl şarkı ama? Muhteşem. Evet, bir şarkı daha geliyor. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden eğlenceli. Sadece Metropol FM'de. Rengarenk'te. Gününüz rengarenk olsun.

Ozan Bayraz'a ve Simge anahtar dediler. Şimdi Burak King ve Burak King deyince aklıma Burger King geliyor. Burada B King yazıyor. B King görünce aklıma Burger King geliyor. Burger King ve McDonald's'ın beraber seslendirmiş olduğu Niye Niye Miyam Miyam. So, jetzt machen wir wieder von vorne. Burak King ve Serdar Ortaç'ın Niye Niye adlı şarkısıyla ilerliyoruz. Güzel bir şarkı. Evet, biraz sonra

0: Evet, Rengarenk programımız özel. Rengarenk programımız devam ediyor ve maçlar şu anda başladı arkadaşlar. Ve Mert de geldi. Hoş geldin Mert.
1: Hoş buldum ve herkese merhaba.
0: Evet, Mert de Galatasaray formasını giymiş gelmiş buraya bana gözümün içine soka soka.
1: Saat 6 olunca senin yayınını açtım. Evet. Bir Fenerbahçeli olarak bizim şampiyonluğumuzu bugün burada kutlamaya gönlüm el vermedi açıkçası. Hemen formamı giydim, kalktım ve maç başlamadan yetiştim. Şu an bir yandan da maçı izliyoruz.
0: Ya ben bir Galatasaray olarak ne isterim biliyor musun aslında?
1: Ne istersin?
0: Galatasaray bu maçı kazanamasın. Hı-hı. Ondan sonra İstanbul'daki kendi sahasını kazansın ve şampiyonluğu orada ilan ederse o coşku çok daha büyük olur biliyor musun?
1: Evet, ama onun için bugün Fenerbahçe'nin de kazanması lazım
0: ya
1: tabii.
0: Ya o Fener'i bırak sen Fener'i. Zaten biz orada artık zaten Galatasaray kaybederse Fener de kaybeder, o zaman Galatasaray otomatikman şampiyon olur. Evet. Evet, zorsuz. Ve başka dinleyicilerimiz de birçok mesajlar yazmış. Tahminde bulunanlar, Duygu Altın diyor ki 1-0 olsun bizim olsun diyor. Galatasaray 1, Samsun Spor 0 diyor. Senin bir tahminin var mı?
1: Benim tahminim 3-1 Galatasaray kazanır yönünde.
0: 3-1 diyorsun.
1: Tahminim var ama çok zor mu acaba ya?
0: Benim tahminim ise 3-2 Trabzon nereden çıktı?
1: Trabzon Göztepe'yle oynuyor. Evet. O da başladı.
0: Benim tahminim 3-2 Samsun Spor kazanacak. Bakalım göreceğiz.
1: İnşallah kazanır ya.
0: İnşallah. Maşallah. İnşallah kazanır deyince Fenerbahçeliler ne oluyor falan. Trabzonlar keza öyle. Onun için bakalım. İyi olan kazansın. Böyle çok klasik, hiç sevmediğim bir laftır biliyor musun? İyi olan kazansın.
1: Sevmiyorsun ama kullanıyorsun yani.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi APO ile ilerliyoruz. Bu arada tabii ki goller. Gol ve goller geldiği zaman sizlere şöyle bir sinyal göndereceğiz. Ama golün kim attığını söylemeyeceğiz. Heyecan yapacağız. Hadi bakalım, maçlar başladı. Şu anda durum 0-0 her 3 maç.

0: sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Evet, ilk 10 dakika oynandı. Maçlar nasıl gidiyor?
1: Maçlar, Samsunspor çok tehlikeli bir atakla geldi. Hatta penaltı bekliyorlar ama şu an hakem sanırım evet kararını korner olarak onayladı. Korner atışı yapılacak. Samsunspor çok iyi başladı maça.
0: Fenerbahçe
1: bildiğimiz gibi ya. Fenerbahçe aynı tas, aynı hamam.
0: Pek tat vermiyor diyorsun değil mi?
1: Pek tat vermiyor evet. Nuri Hoca çok iyi bir Başakşehir'le gelmiş. Onu da merak ediyoruz bugün.
0: Aynen, Fenerbahçe tat vermiyor diye bir dinleyicimiz de şöyle bir mesaj göndermiş.
2: Hakan, Fenerbahçe bitkisel hayattaydı. Geçen hafta Galatasaray onun fişini çekti. Olay bitti. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Boşuna maçlara falan bakmayın yani.
0: Tamam, bakmıyorum. Kapat.
1: Tamam, indirdim bilgisayarı.
0: Kapat, tamam. Biz de program... Kapat müziği kapat. Falan. Hadi gidiyoruz, eyvallah.
1: İyi akşamlar herkese.
0: Evet, ve goller oldukça, goller geldikçe biz sizlerle birlikte olacağız. Daha doğrusu bunu anında bildireceğiz. Ve bunun yanı sıra tabii ki çok güzel, hiçbir yerde satın alamayacağınız parçaları da çalacağım sizlere. Bunlardan bir tanesi de şu. Yani bunu en sevdiğim parçalardan bir tanesi ama çok farklı yapmışlar. Hep beraber dinliyoruz.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

0: Amma uzattık ya. Evet ve ilk gol geldi. Kime geldi ilk gol?
1: Samsun'dan gol haberi var. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Osimhen'in asistinde Yunus Akgün'ün golü geliyor.
0: Evet, şarkı aralarında şarkıları kesmiyoruz ama gol sinyalini veriyoruz arkadaşlar burada. Aşk eski bir yalan şarkısında.
1: Acı bir şarkıda geldi gol.
0: Evet, acı bir şarkıda geldi. Nasıl, mücadele nasıl, kim daha iyi oynuyor?
1: Şöyle, beklenmeyen bir Samsunspor var, onu söyleyebilirim. Bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı Samsunspor, onu da kaçırdı. Bakalım, ben bir gol atabileceklerine inanıyorum ya. Çok iyi oynuyor Samsun şu ana kadar. Fenerbahçe diğer taraftan atak yapıyor. Fenerbahçe, evet, Fenerbahçe golü zorluyor, yok. Fakat top yan ağlarda kaldı Başakşehir'e karşı.
0: Ve ilerleyen dakikalarda yine gol oldukça biz sizlerle birlikte olacağız, sizlere belirteceğiz. Tabii ki onun yanı sıra en güzel şarkılarımızla da yolumuza devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Merhaba Murda. Murda mı, Murda mı?
1: Murda değil mi ya? Bence Murda.
0: Bence de Murda da katil gibi falan. Murda.
1: Evet, o yüzden mi seçmiş Murda olabilir bu
0: yani, yani Türkiye'de Murda diyorlar.
1: Evet.
0: Orada Burda diyorlar. Kimileri Murda diyor. Mero, bak ne güzel. İsim verince böyle koyuyorum. Mero. Herkesin, evet, her dünya, yani dünyanın her yerinde okunabilecek bir şey. Bundan sonra sanatçı olmak isteyen, rapçi olmak isteyen arkadaşlar burada duyurulur. Her ülkede telaffuz edilebilecek isim koyarsanız hem siz rahat edersiniz hem de biz rahat ederiz. Konum

0: Merhaba ve Murda konuğum gizli dediler. Bizde gizli saklı hiçbir şey yok arkadaşlar.
1: Her şey açık. Evet,
0: Trabzonspor kendi evini Göztepe ile şu anda 0-0. Fenerbahçe'de fısır fısır. Galatasaray'da 1-0 önde Samsun'da. İyi bir maç oluyor değil mi?
1: Çok güzel bir maç oluyor. Senin ekranın ne kadar kaliteliymiş öyle ya.
0: Para var, huzur var.
2: Hayda.
0: Sen sadece ekranın rengini açsan, heliş kalite açsan aynı bu olur. Ben de diyecektim sana, niye o kadar karanlık?
1: Aa, hiç aklıma gelmedi ya.
0: Aç bakayım. Al işte.
1: Evet. Çok güzel oldu.
0: Yaş kaç senin?
1: Yaş 32.
0: 32 senedir bilmiyorum hocam onu nasıl.
1: 32 sene önce bilgisayar çıksaydı şimdi öğrenmiştim.
0: Evet, ve maçlar, mücadeleler devam ediyor. Bu arada bakayım, bir dinleyicim ne demiş? İyi yayınlar Samsung Spor. Samsung,
1: Samsung
0: demiş.
1: Evet.
0: Biraz önce söyledim. Samsung Spor 3-1 kazanacak. Yani Samsung 3, iPhone 1. Bir diğer dinleyicim bakalım o ne diyor? Sesli bir mesaj göndermiş. Kulak gelelim.
3: Hakan, Fenerbahçe'den gol bekleme. Hiç gerek yok. Bakıyorsan da bakma o maça. Galatasaray 2 tane 3 tane daha atar. 2 tane daha atar yani. Trabzon önemli değil benim için.
0: Tamam, bakmayın, bu arka kapatalım.
1: Oldu
0: gidelim.
1: Ya.
0: Tamam,
1: hiç,
0: hadi
1: tamam.
0: Kapat, müziği de kapat.
1: Şey, evet. Bilgisayarı kapat. Bilgisayarı kapattım, tamam. Ekranı kısayım.
0: Gitmeyeceğiz biz Fenerbahçeliler, o golleri yedikçe böyle alışırsa artık zevk almaya başladık yani. Ne diyeyim artık, o kadar alıştık ki, neyse. Evet, goller oldukça biz size buradan bildireceğiz arkadaşlar. Radyonuzdan ayrılmayın aynı zamanda. Tabii ki Sena Şener'in Affetmem adlı şarkısını çalmadan edemeyeceğim. Güzel bir şarkı. Hep beraber dinliyoruz.

0: Evet ve gol geldi. Fenerbahçe'den gelmedi. Trabzonspor'dan gelmedi. Kimden geldi?
1: Kimden geldi? Samsunspor'dan geldi. Yalnız buradaki bir Galatasaraylı olarak Samsunspor'un golünü de bana anons ettirmen gerçekten takdire şayan.
0: Evet, Samsunspor 1, Galatasaray 1. Güzel bir mücadele
1: çok
0: oluyor.
1: Çok güzel bir mücadele. Yani
0: açık bir mücadele.
1: Evet, gidiyor yani, geliyor top.
0: Orta saha yok. Bir onlar. Gerçekten böyle, aha geliyor.
1: Geliyor mu?
0: Yok, gelmiyor.
1: Gelmedi, vazgeçti.
0: Aha, Galatasaray yine yerde.
1: Daha maçın başı beyler, kalkın ya, sonlarına doğru yatacağız.
0: Evet, aynen öyle. Evet ve diğer karşılaşmalarda gol yok arkadaşlar. Henüz Fenerbahçe Başakşehir'le 0-0 ve Trabzonspor'da şu anda 0-0 Göztepe'yle hiçbir gol, hava, ne bileyim bir heyecan, bir şey yok. Gerçi Fenerbahçe de fena oynamıyor ama ilerleyemiyorlar.
1: Sonunu getiremiyor.
0: Bir yere kadar gidiyorlar, ondan sonra tıkanıp kalıyorlar. Şimdi son bir orta geliyor Fenerbahçe'den.
1: Aha, derdi ki ooo.
0: Boş kaleye.
1: Talişka.
0: Boş kale. Yani kalenin ne kadar önündeydi?
1: 5 metrenin yok, şeyin içinde metre. Yani.
0: 2 metre evet, önünde iki. Boş kaleye kafayı vurdu. Ve zor olanı yaptı. Kalenin üzerinde. Artık görüyor musunuz? Biz Fenerbahçeli olarak gülüyoruz yani. Yani buna ne derler genelde? Ocağıma düştün yavrum. Ocağıma düştüm. Yani ne alaka diyeceksiniz ama şimdi ben bu şarkıyı çalacağım için bir şeyler uydurmaya çalıştım. Uysa da söyledim. Uymasa da söyledim. Ama çok farklı bir versiyonu. Dinliyoruz. Gelmekte olan şarkıya bak. Şarkıya bak. Tarkan değil ama onun şarkısı şımarık. 40'lı senelerin swing'i.

0: Evet ve seni gidi fındık kıran dedi. Taliska fındığı kırdı.
1: Sonunda kırdı.
0: Aldı mı, sayıldı mı gol?
1: Gol yok. Oldu ya. Oldu e? Bir.
0: Mi? Evet.
1: Verdi. Verdi, evet, verdi.
0: Golü
1: verdi,
0: verdi. Verdi ve Fenerbahçe 1, Başakşehir 0. Gol biraz geç mi geldi bizde? Yok, daha önceden şey yaptık değil mi? Evet arkadaşlar, bu arada ben Cihat Berlin'den bir Fenerli olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Neticede hak etti Galatasaray şampiyonluğu. Bu Fener'deki kötü gidişatın müsebbibi Ali Koç'un bıraktığı yönetim diye bir fikir de bulunmuş.
1: Sen katılıyor musun bu fikre?
0: Vallahi. Yani ben Ali Koç çok başarılı olacak diye düşünmüştüm ama olamadı. Demek ki olmuyor.
1: Olmadı.
0: Olmadı.
1: Saadettin
0: ya.
1: Saran Bey'le de olmadı.
0: Sesi niye bey diyorsun ona?
1: Çünkü ne bileyim, çok daha böyle presentable geliyor bana ya.
0: Hepinize yeterim diyordu.
1: Aa tabii. Başkanımın baklavaları olsa da yesek.
0: Güzel bir PR çalışması olduğunu içinde değil mi? Fenerbahçe'yi kullanarak demeyeyim de Fenerbahçe sahasında da kendini bayağı böyle bir gözünde. Şeylere benziyor Saadettin Saran. Bu Amerika'daki kavuçlar var ya böyle.
1: He,
0: yes,
1: evet.
0: Come on. Yeah. Böyle?
1: Oradan geldiği için o şeyi de kapmış olabilir mi?
0: Evet. Acaba? Böyle çocuk şeylerin, futbolcuların yüzünü böyle tutarak böyle kafalarını sallıyor. Bir de ufacık bir çocuğu görmüş müydün onu?
1: Gördüm, evet evet.
0: Tribünde kafayı böyle sallıyor şey gibi. Vites gibi. Kamyon vitesi gibi. Çocuk beyin sağlığından gidecekti orada. Allah Allah. Neyse, evet ve mücadele bu. Trabzonspor'a bakacak olursak onlar da şu anda 0-0.
1: Gol haberi geldi.
0: Kimden geldi?
1: Tam da bahsettiğin maçtan.
0: Ana evet. Geldi. Kimden? Bir dakika, şunu şu düğmeye. Evet, boşuna tabii, mı tabii. Koyduk bu düğmeyi? Kimden geldi gol?
1: Trabzon'dan bir gol haberi var. Göztepe 1-0 öne geçti. Daha gol o kadar taze ki golün kim attığını şu an göremedim bile. Muhtemelen kontrol edecektir. Fakat Trabzon'dan bir gol haberi geldi ve Göztepe 1-0 öne geçti.
0: Evet, kısa bir özet yapmak gerekirse Galatasaray Samsun 1-1, Fenerbahçe Başakşehir 1-0, Fener'in önde götürdüğü bir maç ve Trabzonspor kendi evinde Göztepe'ye karşı da 1-0 şu anda kaybediyor. Sizlerle birlikte olacağız. Ayrılmayın. Dakika dakika bildireceğiz.

0: ölüm sebebim.
1: Kaçma görmekten daha zor. Kendini gel benimle.

0: Evet, goller üst üste geliyor ve gol sesi bu sefer nereden geldi?
1: İstanbul'dan geldi. Başakşehir Fenerbahçe karşısında 1-1'i buldu. Bu durumla beraber Fenerbahçe 1-1, Galatasaray 1-1, gül oynaya aynı şekilde kardeş kardeş devam ediyorlar.
0: Aynen, Trabzonspor'da da şu anda henüz 1-0 değil mi? Göztepe'nin 1-0 evet. üstünlüğüyle devam ediyor. Durum bundan ibaret arkadaşlar ve ben bir Fenerbahçeli olarak ve Mert arkadaşlarım bir Galatasaraylı olarak bir de Trabzonlumuz olsaydı aramızda çok iyi olurdu aslında.
1: Trabzonlu, evet, kimi bulabiliriz hemen?
0: Bize. Ferhat Trabzonlu muydu? Ferhat, yok evde o. Tamam. Neyse, bir dahaki sefere mutlaka bir Trabzonlu da bulacağız aramızda. Bu arada Ayhan, aslında bir dinleyicim diyor ki Hakan, Galatasaray bugün yenilirse, Fenerbahçe yenerse yarış yeniden başlar. İtalya'dan selamlar demiş. Bir de Venedik'ten böyle.
1: O tarafıma bak ya.
0: Nasıl yakışıklı da çıkmış abicimiz ya.
1: Venedik dize gelmiş resmen.
0: Aynen bu şekilde. Evet, maçlar böyle arkadaşlar. 1-1-1-1-0-1. Dediğim gibi gol olacak olursa anında sizlere bildirmeye devam ediyoruz. Şimdi Snow ve Murat Boz. Üzüleceksin diyor. Bakalım kim üzecek bugün.

açık belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
1: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
0: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Rengarenk. 19.42 oldu saatlerimiz ve ilk yarılar yavaş yavaş yaklaşmak üzere.
5: Sona ermek üzereyken skorlarımız Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir 1, Trabzon 0, Göztepe 1, Samsun 1, Galatasaray 1 şeklinde devam ediyor. Çok heyecanlı maçlar oldu bugün ya.
4: Evet, bu durumda ne oluyor?
5: Bu durumda Galatasaray şampiyon oluyor değil mi ya?
4: Yok. Ya bir şeyden haberimiz yok ha.
5: Ama çok karıştı, gitti, geldi.
4: Şimdi bir dakika. Biz hesabımızı, kitabımızı yapalım şimdi. Biraz sonra size durumdan haberdar edeceğiz. Biz hesap yaparken Ferdi Özbey'in gülmek için yaratılmış o şarkı, yani en sevdiğim böyle aşk kokan şarkılardan bir tanesi, bunun bir remixini yapmışlar. Ona kulak veriyoruz. Hep beraber Rengarenk programda keyfiniz bol olsun.

Ferdi Özben, gülmek için yaratılmış çok farklı bir versiyonuyla Metropol FM'de Emre Gönen remixiyle sizlerle birlikteydik. Son 10 saniye

0: Evet, bizler stüdyomuzda Emre gelmiş. Emre dedim. Emre nereden çıktı? Emre kırmızı kart mı yemişti? Sesini açmadım. Buyurun.
1: Evet, Emre olarak değil bu sefer Mert olarak geldim. Trabzon'dan bir kırmızı kart haberiyle. Mustafa Eski Hellaç Trabzonspor'da kırmızı kart gördü. Biraz komik bir kırmızı kart gibi, çünkü ilk sarı kartını 40. dakikada gören Mustafa bundan tam tamına 2 dakika sonra bir sarı kart daha yiyerek sahayı mecburen terk etmek zorunda kaldı.
0: Evet, Trabzonspor şu anda 10 kişi Göztepe 1-0 önde ve ilk yarılar bitmek üzere. Mert burada Galatasaray formasıyla, ben de Fenerbahçe formamla burada oturuyoruz. Sakin sakin, birbirimizi yemeden
2: kardeş kardeş
0: ağzımızı burnumuzu yamultuyoruz. Güle güle. Evet, mücadeleler böyle 1-1 değil mi? Samsunspor Galatasaray 1-1. Evet. Biraz önce Samsunspor bir gol kaçırdı.
1: Yani evet ya.
0: Gipskarlık değil mi?
1: Ya Samsun ilk yarıyı 3-1 önde kapatabilirdi. O kadar iyi oynuyorlar. Hmm. Ama ya son vuruşta nedense böyle bir olmuyor ya.
0: Ama Galatasaray'ın

0: isimine bakalım.
1: İsim, isim Fenerbahçe.
0: Koyu bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin amblemi var. İsmi de Fener şey aman isminde de Fenerbahçe olarak oraya not etmiş. Fenerbahçe kulübü bütün Fenerli taraftarları matematik hesabı yapmaya mahkum etti. Netice itibariyle Fener'in kendi elindeydi şampiyon olmak diyor. Bu da doğru.
1: Doğru. Doğru bence. Söze ne denir?
0: Evet. Bu arada bugün yani maçlar bu şekilde biterse sonuç ne olur demiştik. Biz hesabı yaptık ama bir dinleyicim Naim Süler diyor ki bu durumda Galatasaray yine şampiyon oluyor. 7 puan farkı kalıyor diyor. Ve son kalan 2 maçta da falan, yani Galatasaray 2 maçı da kaybedecek olursa bir şey fark etme dolayısıyla maçlar şu anda böyle biterse Galatasaray şampiyon. Evet, evet. Ve şimdi yine bir parça çalacağım. Çok güzel bir parça. Yine dediğim gibi hiçbir yerde bulamayacağınız, göremeyeceğiniz, satın alamayacağınız, koklayamayacağınız bir şarkı. Ah felek, zalim felek diyor ama çok güzel bir versiyonuyla hep beraber dinliyoruz. Dinleyemiyoruz. Niye? Şimdi.
1: Neden?
0: Şimdi.

0: Ve ilk yarılar sona erdi. Mücadeleler değil mi? Yarıya girdik şimdi.
1: Evet, ilk yarılar sona erdi. Galatasaray Samsunspor karşısında 1-1 girdi soyunma odasına. Fenerbahçe Başakşehir karşılaşması da 1-1 sona erdi ilk yarı. Trabzonspor Göztepe karşısında ise 1-0 geride.
0: Aynı zamanda Trabzonspor'da bir kişi eksik oynuyor şu anda.
1: Evet. 42. dakikada Mustafa Eskihellaç kırmızı kart gördü. Hmm. Maçlar bu şekilde biterse Galatasaray bu akşam şampiyonluğunu ilan ediyor.
0: Fenerbahçe bir gol daha atacak olursa o zaman bir hafta, diğer haftaya kalıyor değil mi?
1: Evet, o zaman haftaya kalıyor. Galatasaray'ın bir bakıma şampiyonluğu erteleniyor.
0: Bu şekilde. Bu arada Galatasaray'ın atmış olduğu golde Yunus bir gol attı.
1: Oy. Yani
0: ya o nasıl bir aşırtma sağdan böyle. Bancım görmeniz gerek, anlat. Yani anlatamayız bunu, görmeniz gerekir. Çok güzel bir goldü. Zor. Devam ediyoruz. Şimdi Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç. Çay karam diyor. 19.55 yaptık saatimizi. 8'e tam 5 dakikamız var. Rengarenk'tesiz. Mikrofona ben Nici Hakan.
1: Ben Mert.

0: 20.04 oldu saatlerimiz. 10 dakikamız daha var. 10 dakika sonra bütün takımlar tekrardan ikinci yarı için sahaya çıkacaklar arkadaşlar. Evet, heyecan devam ediyor. Şu anda Galatasaray şampiyon. Eğer böyle bitecek olursa maçlar, mücadeleler, Galatasaray şampiyon oluyor. Fenerbahçe bir gol daha atacak olursa
1: haftaya erteleniyor. Galatasaray haftaya da kazanamazsa o zaman Fenerbahçe tekrardan iyice böyle bir asılır gibime geliyor. Hiç belli olmaz ya. Buradan her şey dönebilir.
0: Doğru söylüyorsun ama yani Galatasaray 3 maçı da kaybederse Fenerbahçe 2 maçı kaybeder. Son maçı 2 maçı kazanır, son maçı yine kaybeder yani. Kendi eliyle verir yani. Öyle bir duruma düştük maalesef. Yapacak bir şey yok. Bakalım. İyi olan kazansın diyoruz arkadaşlar. Galatasaray mı şampiyon olacak, Fenerbahçe mi? Şu anda ibre tabii ki Galatasaray'da. Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali %5 gibi bir şey diyorum.
1: %6, %5.
0: %5, evet, %6. 6'da seni tutan ne oldu?
1: Fenerbahçe'nin golü oldu.
0: Öyle mi? Evet. Ha, şu anda bir gol attığı için evet, anlıyorum. Evet arkadaşlar, maçlar başladığı zaman tabii ki sizlere aktaracağız bu maçları. Sonuçları gol olduğu zaman da anında bildireceğiz. Şimdi bir parça çalacağım ki çok bayılacaksınız. En güzel, en sevdiğim parçalardan bir tane. Yine özel bir parça geliyor size. Öp Özel. Öp Özel diye bir şey var mı? Yok öyle bir şey.
1: Artık var.
0: Öp Özel bir şey geliyor. Dinleyin bakalım. Diyeceksiniz ki he, ben bunu biliyorum. Ama bu şekil bilmiyorsunuz arkadaşlar. Dinliyoruz. Geliyor. Gitara bakar mısın be? Of of of of. Ya. Neymiş bu?
1: Dert bende, derman sende.
0: Aynen öyle. Derman bir Fenerbahçeli olarak... Yok, dert bende olacak değil mi?
1: Evet, dert sende.

0: Evet ve ikinci yarılar başladı arkadaşlar. Durumlar 1-1. Samsunspor Galatasaray 1-1. Fenerbahçe 1-1. Ve Trabzonspor'da kendi evinde bir kişi eksik adamla 1-0 Göztepe'ye karşı mağlup. So, var mı başka bir şey anlatacağımız?
1: Başka anlatabileceğimiz bir şey
0: yok. Yeni başladı zaten.
1: Evet, yeni başladı.
0: Evet, göreceğiz, bakacağız. Şimdi Elif'le devam ediyoruz. Azra diyecek Metropol FM'de. Rengarenktesiniz ve gol oldukça sizlere burada canlı yayında bildireceğiz, aktaracağız.

0: Evet ve bu arada sosyal medyamızda maçlar başlamadan önce bir anket başlatmıştık. Galatasaray Samsun Spor maçı kaç kaç biter diye. Burada sizler tabii ki tahminlerinizi verdiniz ve doğru tahminde bulunan dinleyicilerimiz arasında yapılacak olan bir çekiliş sonrası sizleri güldür güldürün biletlerini armağan edeceğiz. Ya bu biletler sizin olacak arkadaşlar. Bakalım maçları ilk önce bekleyelim. Sonuçlar nasıl olacak ona göre de çekilişçilerimiz yapılacak ve pazartesi günü bunlar bildirecek. Buradan ne haberiniz olsun? Senin var mı bir haberin? Gol mol
1: haberi yok. Şu an aynı devam ediyor. Fenerbahçe çok iyi başladı ikinci yarıya. Gayet etkili oynuyor. Atakları bayağı etkili. Gol gelecek gibi bir durum var. Aynı zamanda Samsun da iyi başladı gibi. Onlar da şu an topa hakimler. Bakalım ya, bir gidiyor, geliyor. Çok değişik bir gün oluyor. Çok değişik bir günden geriye kalan büyük ihtimal bizlerde Manga ve Göksel düeti Dursun Zaman olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.
0: Ben Nici Hakan.
1: Ben Mert.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: DJ Hakan ve Mert'le Rengarenk programımız devam ediyor arkadaşlar. Ve dakika 55, bütün Samsun Spor'un stadyumu. Nefes nefes kalalım. Ne yapmışlar şimdi?
5: Telefonlarının flashlarını açmışlar ve dakika 55'i kutluyorlar. Böyle durumlarda ben böyle takımların gol atmasını çok istiyorum ya.
4: Oluyor değil mi ama? Genel, oluyor ya, evet. Arada bir oluyor.
5: Evet. Trabzon'da oluyor, Samsun'da oluyor. Dakika 61, dakika 55. Onun harici Gaziantep gol attığında dakika 27 belki.
4: Şeyde olmuştu ama Trabzonspor'da ben tabii ki sadece o aklımda kaldı. Hı hı. 61. dakikada Fenerbahçe atmıştı golü. O çok böyle bir ters tepti.
5: Tüm flashlar inmiş olabilir,
4: evet,
5: o esnada.
4: Yok, o zaman ben bir onu biliyorum ama biz şimdi İstanbul takımları 34. dakikada hiç çıkaran yok değil mi böyle?
5: Evet, İstanbul takımların İstanbul'u çok sahiplenmiyor gibi ya taraftarı.
4: Kaynağın o.
5: Derken

0: Evet arkadaşlar, öyle bir durum oldu ki aynı anda, aynı esnada hem Samsun Spor gol attı hem de Fenerbahçe gol attı.
1: Sanki yani, anlaşmış gibiler.
0: Yani anlayacağınız, şu anda Samsun Spor 2-1 öndeyken aynı zamanda Fenerbahçe de 2-1 öne geçti. So, bu durumda haftaya kalıyor değil mi?
1: Evet, bu durumda
0: böyle
1: haftaya
0: biterse,
1: kalıyor.
0: Tabii ki böyle biterse bu durumda haftaya kalıyor. Bakalım nasıl devam edecek maçlar? Şimdi bayağı bir heyecanlı oldu. Goller oldukça biz de sizleri bunları belirteceğiz burada canlı canlı arkadaşlar. Sakın radyonuza ayrılmayın. Heyecan burada. Metropol FM'de rengarenkte. Mikrofona ben Cihakan.
1: Ben Mert.

0: besten Hip-Hop- und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusuda.
2: Ölüm gelir o an.

0: Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.
1: Evet ve bu arada Nebahat yazmış ki bence şampiyonluk son haftaya kalır. Heyecanı meyecanı kalmaz yoksa bu işin kolay gelsin diyor. Göreceğiz bakalım daha kaç dakikamız var? 30 dakikamız var.

0: Evet, heyecanlar Doruk'ta, olay üzerine olay ve şu anda
1: Samsun Spor Galatasaray karşısında 2-1 öndeyken Galatasaray üstüne üstelik bir de kırmızı kart yedi. Kalecisi Günay kırmızı kartla oyun alanını terk etmek zorunda kaldı. Galatasaray için işler iyice ama iyice zorlaşmaya başladı ya.
0: Aynen, şöyle bir olay oldu. Orta sahanın gerisinden Osimhen'in kaleciye vermiş olduğu bir pas vardı. O pası da Samsunsporlu bir futbolcu aldı ve kaleciye doğru giderken Galatasaray'ın kalecisi de ceza sahasının dışına da çıktı ve
1: topa eliyle müdahale etti veya top eline çarptı bir evet. Noktada. Evet. Ve hakem hiç tereddüt etmeden çıkardı kırmızı kartını. Günay'ı soyunma odasına gönderdi.
0: Galatasaray en son ne zaman kırmızı kart almıştı, hatırlıyor musun?
1: Yok, hatırlamıyorum.
0: Milattan önce. Arkadaşlar bakın, burada şaka yapıyoruz, tamam mı? Sakın böyle gülün. Eğer küseceksiniz oynamayalım. Yani hiç mi laf edemeyeceğiz yani? Bak, ben kendi takımıma da laf ediyorum, Galatasaray'a da laf ediyorum. Tamam mı? Onun için böyle rahat olun böyle. O konuyu bu. Lütfen, rica ediyorum sizden. Okey mi? Ben de ağzımı tutamıyorum işte. Yani. Ne yapayım? Zor işte.
1: Ezeli rekabet, ebedi evet. Dostluk neticede.
0: Aynen öyle şey. Bu şekilde. Evet. Dakika 65. Samsunspor 2, Galatasaray 1. Galatasaray'a bir kişi eksik oynuyor. Evet. Fenerbahçe 2.
1: Başakşehir 1.
0: Başakşehir 1 ve Trabzonspor 0. Göztepe 1 ve Trabzonspor'da bir kişi eksik oynuyor. Salına salına yürü. Endamın kapatıyor gözümün önünü.

0: Arkadaşlar, çok duygusal bir mesaj aldım. Böyle yani boğazım kilitlendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dinleyelim.
1: Hakan, Galatasaray geride diyor. Hoşuna gitti. Çenen açıldı. Fener son dakikalarda yer berabere kalır. Görürsün.
0: Man, esse geil, ey. Yani çenen falan açıldı mı Mert? Yani yok, açılmadı.
2: Ya bir tık Neşen yerine geldi gibi. Şimdi yalan yok.
0: Yani ama öyle mi? Hissettiriyor mu onu?
2: Fener ikinci golü atınca böyle bir yüzünde gülücükler açmaya
0: Fener
2: başladı.
0: Atınca tabii ki yüzüm güler ama ben Galatasaray'a atınca o Galatasaray gol yedi falan diye bir hikayem oldu mu?
2: Yok, hayır, olmadı. O konuda kesinlikle olmadı.
0: Yani, bırak da Fenerbahçe gol atınca sevineyim yani. Şimdi Galatasaray gol atınca üzülmüyorum. Aa, Galatasaray gol attı demiyorum.
2: Evet.
0: Diyeceğimi içimden ediyorum.
2: Aa.
0: Tamam, yani öyle, yani yalan değil yani içine ama böyle ne? Hepsi de bizim güzide takımımız.
2: Evet, onların hepsi bizim takımımız. Avrupa'da da bizi temsil ediyorlar. Aynen. Umarım hepsi başarılı olur.
0: Birbirimize arkadaşlar böyle takılabiliriz. Yani dalga değil, takılabiliriz böyle. Gülebiliriz, eğlenebiliriz. Yani şimdi bunu ömrü boyu o kadar ciddi alan var ki, aslında şeyi düşünecek olursan dünyada olup biten o kadar olumsuz şeyler var ki, bunun karşısında Fener yenmiş, Galatasaray yenmiş, kimin umurunda yani?
2: Tabii buna sıra bile gelmez yani.
0: Bak şimdi ben sana bir hikaye anlatacağım.
2: Dinliyorum.
0: Seneler önce Bodrum'dayım. Bodrum'da tam Barlar Sokağı'nda orada bir tane pansiyon var, orada kalıyorum. Yukarıda kalırken o pansiyonun sahibi aşırı derecede, ben hayatımda böyle koyu bir Fenerbahçeli, yani adam resmen manyak. Böyle bir şey görmedim. Şimdi öğlen siesta yapıyoruz, yatıyoruz böyle. Baktım aşağıda maç var.
2: Tamam.
0: Hadi hadi diyor. Hadi bu gol kaçar mı? Ben de kendime oğlum Fener'in maçı mı vardı bugün diyorum. Hem de bu saatte diyorum. Allah Allah dedim. Merak ettim, aşağı indim. Gürkan'ın ismi. Hadi ulan bu da kaçar mı dedi. Gürkan, hangi maç bu? İki sene önceki maç abi dedi. Ya bakar mısın, bir adam bu kadar arıza olabilir mi?
2: Yani. Bir
0: sanki değişecek, hadi oğlum diyor. Oğlum zaten sonucunu biliyorsun. Manyak mısın nesin? Allah'ım yarabbim ya. Devam ediyoruz. Mert Demir, bir gece gidebilirim.

0: Bir gecede gidebilirim ansızın diyor. Bir gece ansızın gelebilirimin remixi. Tam tersi. Evet ve goller geldi. Goller ardı ardına geliyor arkadaşlar. Kim kime attı? Mikrofonu Mert'e bırakıyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Hem Fenerbahçe'den hem de Samsun'dan gol haberi var. Önce Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de Talisca 3. golünü attı ve Başakşehir karşısında Fenerbahçe 3-1 öne geçti. Samsun'da ise Samsun Galatasaray karşısında 10 kişi oynayan Galatasaray karşısında 3-1 öne geçti. Trabzonspor ise Göztepe karşısında 1-0 geride. Sonuçlar böyle biterse şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bakalım haftaya mı çözülecek bu düğüm? Çünkü bu haftadan daha geçti gibi sanki.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ama DJ Hakan diyorsanız ayıp oluyor. Burada Mert arkadaşımız da var yani.
4: Aa, olur mu ya? Bu program senin programın tamamen bizler.
3: Olsun. Yine de Mert denmesi lazım. Nerede bizim kızımız? Şimdi Ezgi. Ezgi'ye yeni bir jingle yaptırmamız gerekiyor. DJ Hakan ve DJ Hakan. Evet, biraz önce Gazap İzim'den dinledik. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok dedi ama şu anda gerçekten heyecan durukta.
4: Evet, lige heyecan geldi ya. Lige heyecan geldi. Fenerbahçe Başakşehir karşısında 3-1 önde. Galatasaray Samsun karşısında 3-1 geride. Bir de bugün şöyle bir şey denk geldi. Nedense Samsun'un ve Fenerbahçe'nin ikinci ve üçüncü golleri aynı anda denk geldi.
3: Aynı anda değil mi?
4: Yani birbirine çok yakın zamanda denk geldi. İsteseler yapamazlar. Çok güzel denk geldi. Harika bir hafta geçiyor futbol açısından, Türkiye Ligi açısından. Birçok kişi sezon bitti derken aslında sezonun bitmediğini bir kez daha görmüş olduk bu şekilde.
3: Evet, bu şekilde diyorsun ama bu şekilde böyle devam edecek. Ben de bu şekilde haftaya yine burada mesaiye geleceğim. Olan bana oluyor.
4: Haftaya seni yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum.
3: Hadi bakalım. Fırtınalar diyor Deep Rise ve Jabbar. Metropol FM'de Rengarenk programında mikrofona ben DJ Hakan.
4: Ben Mert.

0: Evet, goller üst üste
1: gelmeye devam ediyor. Samsun'dan bir gol haberi var. Yani bu kadar, hiç bu kadarını beklemiyordum ya. Samsun Galatasaray karşısında 4-1 öne geçti. Galatasaray bir kişi eksik oynuyor Samsunspor karşısında. Fenerbahçe Başakşehir karşısında 3-1 önde. Trabzonspor ise Göztepe karşısında 1-0 geride. Ya mükemmel bir hafta oldu. Galatasaray şampiyonluğu kutlayacağım derken Fenerbahçe hop hemşerim nereye gibi bir çıkış yaptı. Hakan'ın da yüzünde gülecekler açıyor burada.
0: Yok, gülecekler değil ki. Hayır, şimdi bir şey söyleyeceğim ben sana.
1: Ha, dinliyorum.
0: Bugün Galatasaray kazansaydı bizi o ızdıraptan, acıdan kurtaracaktı. Tamam, bitti. Tamam, anladın mı?
1: Ha, doğru,
0: şimdi
1: tabii,
0: önümüzdeki
1: anladım.
0: Hafta yine acaba deyip böyle ben de ters etki yapıp saçlarım çıkmaya başlayacaktı. Yani bu durum söz konusu. Neyse, bakalım, maçlar daha bitmedi. Her şey olabilir.
1: Evet.
0: 7 dakika var.
1: 7 dakika var. Ben bir Galatasaraylı olarak Samsun Galatasaray maçını izlerken keşke bitse diyorum.
0: Bakalım nasıl bitecek. Evet, ve şimdi güneşle ilerliyoruz. Beyaz sayfalar diyor. Metropol FM'de rengarenk programdasınız. Special maç, ligler, goller ve
1: kırmızı kartlar
0: var da var. Her sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Evet, son dakikalarda ilerliyoruz ve Galatasaray bir gol daha yiyordu ama
1: evet,
0: son anda Samsunsporlu futbolcunun şanssızlığı mı denir, beceriksizliği mi denir? Sen ne dersin buna?
2: Yani şu an futbolcu beni dinleyemediği için beceriksizliği derim. Boş kaleye öyle laps diye topu dağlara taşlara gönder diyor.
0: Evet. Neyse. Şimdi bu maçın sonucu böyle bitecek. Yani mutlaka böyle bitecektir de. Galatasaray için aslında bir şans diyorum. Çünkü biraz önce de söyledim. Maçta başlamadan da önce söyledim. Galatasaray burada yenilirse en azından kendi sahasında bütün seyircisi önünde Antalyaspor'a karşı oynuyor.
1: Tabii.
0: Orada galibiyet alırsa oradaki coşku, oradaki değil mi böyle?
2: Evet, onu bu hafta Samsun'da yaşayamazdı. O konuda çok net bir şekilde haklısın.
0: Yani şimdi şampiyonluk kutlamaları falan olacaktı. Ondan sonra normal maça gelecekti falan. Evet.

0: o coşku olmayacaktı ama bu coşku çok daha büyük olacaktır ki haftaya Galatasaray kazanırsa. Zo, 90. dakikadayız. Samsunspor 4, Galatasaray 1.
1: Fenerbahçe 3, Başakşehir 1 ve Trabzonspor 0, Göztepe 1 şeklinde devam ediyor maçlar. Uzatma dakikalarındayız şu an. Maçlar bu şekilde sonuçlanırsa yarış devam ediyor olacak. Haftaya Galatasaray Antalyaspor karşısında şampiyonluk için tekrardan sahaya çıkacakken Fenerbahçe'de zannedersem
0: Konyaspor var.
1: Konyaspor. Zor deplasman.
0: Konya yolundayım. Aman onu bizi çok dinlettiler zamanında ama inşallah bu sefer olmaz diyeceğim ben artık. Evet arkadaşlar, şimdi bu program içerisinde her zamanki dediğim gibi çalmış olduğumuz en güzel neşeli kıvrak şarkıların yanı sıra bir de yapay zekayla yapılan bazı şarkılar var ki muazzam olmuş. Şimdi onlardan bir tanesi. Bakın. Çaldığım zaman vay be diyeceksiniz. Aynen o şekilde çalıyoruz.

0: düğünüm.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Oksijen.
3: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Love, ich küsch love. Love, love, love, ich küsch love. Love, love, love, ich küsch love. Love, love, love. Valla bebek sana ne denir ki? Yokluk gördük bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedi konuma diyorum gel. Hak var bir seviyorum seni ben. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları kapat.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Senin radyon.
3: Düşsem

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Puppets im Metropol FM Oxygen-Programm.
1: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulamam.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Sordum baby naber? Dedim ne fark et der. Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark et der. Aman canım.

0: ceket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Definit taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.